Bilmeliyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Reklam.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Alem efendim. Saat 7. Bu bir reklamdır.

0: konuşmam artık.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Söylemiştim ya, dinleseydin sen arada sırada. Bundan böyle olsa olsa seninle. Merhaba merhaba.
2: Birazdan.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Setur Yaz Show.
11: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: bir adım önde. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış Pırlanta.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Reklam.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Cümle alem burada.

0: Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 tak

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
12: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor.

0: Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
2: Tam da terk etmek üzereydim bu şehri. Ait olmadığım sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Ayrılık seni yakmadı mı? Yüzün kızarmış, canın acımadı mı?
0: Birazdan.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
0: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL'ye indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonu.

Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylı

0: Mobile, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.

0: Altis. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
1: kazancım net, SigortamNet.
2: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tahmin de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
7: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Anadolu Efes'le yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Voleybol takımının mücadele edeceği 2026 FIBB Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'de 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Hesap basit, hesap basit.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Ekspertizse Dynobil.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 29 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 57 dakika.
10: Ekspertizse Dynobil.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: İstanbul 28, Diyarbakır 40, Trabzon 26, Kayseri ve İzmir 34, Erzurum 31, Ankara 30, Antalya ve Adana 35 derece olacak.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Yeni saatte de...

Şarkının sözü ve müziği bana ait. Eşime doğum günü için yazmış olduğum bir şarkıydı. İsmi de Eda, oradan geliyor. 14 Şubat 2023'te bu şarkıyı yazıp birkaç ay içerisinde de kayıtlarını alıp köşede tutuyordum. Sizlerle buluşması 2 yıl sürdü. Eda şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
3: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul Uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Alo merhaba, Gines mi?
1: Merhaba, buyurun.
0: Bir rekorum var ama.
1: Ne rekorudur?
0: Kırdım.
1: Kırdınız.
0: Kırdım efendim.
1: Kırdıysanız geçmiş olsun artık.
0: Ben 16. katta oturuyorum. 16. kata 12 saniyede çıktım. Koşarak.
1: Aa, tabii bir rekor.
0: Nasıl yapacağız bunu? Bir daha mı yapacağım?
1: Bir daha yapmanız gerekiyor.
0: Tamam, ne zaman gelirsiniz?
1: Eylül'ün 3. haftası.
0: Eylül 3 bana uygun.
1: Eylül 3'te çünkü Merve Boloğur'un ses aralığının ölçümü var.
0: Tamam. Ona mı geliyorsunuz?
1: Ona geleceğiz. Ondan sonra Edith konserine gideceğiz.
0: Edith'e niye gidiyorsunuz?
1: Edith'i çok seviyoruz Cimet olarak.
0: 22 Eylül Perşembe. Efendim.
1: Alo merhaba.
0: Merhaba.
1: Guinness'ten arıyorum, gerekli birim ben.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yemeklerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: budur. Yeni füstiş şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED.
1: Reklam.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Saat 9. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Anadolu Efes'le yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Voleybol takımının mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'de 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: Serbest piyasada dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 60 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 39.882, yarım altın 20.036, çeyrek altın 10.027, gram altınsa 6.129 liradan alıcı buluyor.
7: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 31 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 31 dakika.
11: Ekspertizse Dynobil.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: İstanbul 28, Diyarbakır 40, Trabzon 26, Kayseri ve İzmir 34, Erzurum 31, Ankara 30, Antalya ve Adana 35 derece olacak.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: yandığın yeri. Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Birazdan. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Ama dememek için ama
1: sigorta. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda parafla peşin fiyatına 12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Reklam.
4: Parafla'nın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam, Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
4: Paraflayın

0: Birazdan reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Ekspertise Dynobile.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca.
7: Reklam.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: detay, gerisi kolay.
1: Herkese merhabalar, ben İrem Derici.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
1: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
3: Alem Efendi.
1: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Reklam.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Klima deyince vatan.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil hangi Gümüş Suyu? Ama dememek için Emma Sigorta.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Ama dememek için Emma Sigorta.
5: Reklam.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Saat 10. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için Emma Sigorta.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Anadolu Efes'le yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Voleybol takımının mücadele edeceği 2026 FIBB Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'de 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: BIST 100 endeksi 14.092 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 57 kuruştan işlem görüyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 30 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 46 dakika.
10: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Ziraat Bankası para durumunu sunar. İç piyasa

0: Cumhuriyet altını 39.792, yarım altın 19.987, çeyrek altın 10.000, gram altınsa 6.115 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.

0: Birazdan. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Rock müziğin enerjisiyle Anadolu'nun sıcak ezgilerini bir araya getiren Haluk Levent, geçmişten günümüze uzanan zengin repertuarıyla seyircisini eşsiz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Şarkıların

0: Anıların ve binlerce sesin aynı ritimde buluşacağı bu özel gece, müzikseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. 17 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da, 31 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul'da.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
7: Reklam.
8: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
9: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
8: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
9: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.
2: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Reklam. Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Anadolu Efes'le yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Voleybol takımının mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'de 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.069 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 64 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 29 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 45 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.725, yarım altın 19.957, çeyrek altın 9.988, gram altınsa 6.106 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 28, Diyarbakır 40, Trabzon 26, Kayseri ve İzmir 34, Erzurum 31, Ankara 30, Antalya ve Adana 35 derece olacak.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem FM'de.

0: uçmayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Ben bir tane şarkı söyleyeyim mi?
1: Sen yine köydeki yaşlı akrabalar gibisin bugün.
0: Evet, söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Evde hep gülen biri, sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Nedir bu?
1: Selena mı?
0: Hayır.
1: Bücür cadı.
0: O da değil.
1: Şey, Ruslar.
0: Hepsini saydın, hiçbiri değil.
1: Kim oğlum bu?
0: Bilmen lazım.
1: Büyülü müyülü bir şey işte, tacı macı var.
0: Sihirli annem.
1: Büyülü deme diyorum, yok diyor. Büyü sihir oğlum.
0: Sihir farklı, sihir yabancıların, bizimki büyü.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla!

0: Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal.
2: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com. Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Anadolu Efes'le yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Voleybol takımının mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'de 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.054 puan seviyelerinde, serbest piyasada dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük, 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı, 29 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili, 45 dakika. Ekspertizse
3: Dynobil. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.704, yarım altın 19.945, çeyrek altın 9.982, gram altınsa 6.102 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi, benimle resmen.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: gün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım Net, Sigortam.net.
2: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

Birazdan reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Akbal, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde. Reklam.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Perdiz.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
7: Atasun gözünde, gözler üstünde, ekspertise Dino bile.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima.

0: Alem Efendi birazdan. Sana kadar mezara kadar gelirim senle mezara kadar birazdan. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: yazacağım.
1: Erhan Bey merhaba. Bankacı mısınız?
2: Evet doğrudur.
1: Nasıl yakaladım?
2: Fena yakalandım.
1: Günde önünden kaç lira geçiyor?
2: Bugün 47 milyon saydım.
1: Yavrum ben, tek başıma. Ah ah ah. Geliyor mu, rüyana geliyor mu?
2: Evet olmuş da gidiyorum.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin'de karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele yarın saat 22'de. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.071 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 65 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 22 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 30 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.340, yarım altın 20.267, çeyrek altın 10.140, gram altınsa 6.200 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 28, Diyarbakır 40, Trabzon 26, Kayseri ve İzmir 34, Erzurum 31, Ankara 30, Antalya ve Adana 35 derece olacak.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
5: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Serdar Trafik'te başlar sevgili dinleyenler. Tarih 14 Temmuz 2026, günlerden salı. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun, halkın çocuğu?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Yani Allah Allah. 0-536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası, 536-901-8902. Bugün kepenkleri kapatacağız, ondan sonra perşembe günü görüşeceğiz bir daha, biliyorsunuz değerli dinleyenlerim. Yarın 15 Temmuz ve yayında yokuz. Allah bir daha yaşatmasın. Vatanımızda, milletimizde, birliğimizde, dirliğimizde. Kimin gözü varsa bizden uzakta kahretsin inşallah. Bu cennet vatanda kimin gözü varsa, bu güzel insanlarda kimin gözü varsa bizden uzakta inşallah. Allah'ın bir daha yaşatmasın. Amin, amin, amin. Hüseyin?
1: Amin, amin, amin.
0: Ha, tamam. Çocuğa daha tikleri yükleyemedim sevgili dinleyenler. Onun için henüz Hüseyin'in USB girişini bulamadım ben. 0-536-901-8902 536-901-8902. Evet Hüseyin, günün konusu nedir? Bakayım çalıştın mı?
1: Günün konusu, evet, çalıştım. Nedir? Hangi alışkanlığınız cebinizi deliyor?
0: Cebi delen alışkanlıklar.
1: Cebi delen alışkanlıklar.
0: Ne o? Bir tane örnek ver bana.
1: Ya böyle halinde yaşarken, kendi halinde.
0: Tamam, bir tane gelirken, örnek ver bana, bir tane örnek.
1: Ya ben haftada 3 kez biftek yemeden yapamıyorum diyor mesela.
0: Kim, sen misin o?
1: Mesela yani.
0: Yok yok. Benim aklımda daha güzel bir konu var.
1: Hangisi?
0: İçime oturdu dediğimiz paralar.
1: Wow.
0: İçime oturdu dediğimiz paralar. 0-536-901-8902. 0-536-901-8902. Verdim ama içime oturdu dediğimiz ne var sevgili dinleyenler? 536-901-8902. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. İçime oturdu dediğiniz paralar, buyursunlar. Evet. Söyle, neymiş?
1: Çocukken.
0: Bir tane örnek ver.
1: Çocukken babama durup dururken bir çok büyük bir uzaktan kumandalı arabalar vardır ya. Hı. Onu aldırmıştım.
0: Oğlum sana ne ya? Babana aldırdığın araba senin nasıl içine oturdu?
1: Hayır. Hiç gerek yoktu o zaman.
0: Hayır. Hiç,
1: benim
0: yok.
1: Her gün içime oturuyor. Onu söylersem kalmaz bir şey yani.
0: Her gün mü içime
1: her
0: oturuyor?
1: Her gün içime oturuyor.
0: Ben, tamam işte, onun bir tanesinin örnek var. Bir tane örnek var.
1: Ya motora mesela bakıma götüreceğim, içime oturuyor.
0: İçine mi oturuyor? Evet. Daha vermemişsin ki oğlum parayı.
1: İşte vermeden oturdu.
0: Daha vermemişsin oğlum parayı.
1: İşte vereceğimi tahmin ediyorum şu
0: Hüseyin,
1: an.
0: Hüseyin yani biz hiç anlaşamıyoruz bu konuda seninle, içime oturma konusunda ya. Hayır ya.
1: Oturamıyorum, ayakta kalıyorum.
0: Ben sana söyleyeyim mi ne içime oturdu?
1: Ne için oturdu?
0: Dün bir arkadaşımı beklerken yayından sonra saat kaç, 1:30 gibi falan bir yere gittim. Bir arkadaşımı beklerken adam geldi, dedi ki abi ne içersiniz dedi. Abi arkadaşımı bekliyorum dedim. Bizim çocuk da aradı. Dedi ki kardeş benim gelmem yarım saati bulur dedi. Tamam dedim. Şimdi dedim adam ayıp olmasın, boş boş oturmayayım burada. Bir tane kahve içeyim dedim. Bir tane kahve geldi. Sonra üstüne bir tane çay içtim.
1: Oh.
0: Tamam mı? Çay geldi. Sonra bizim çocuk aradı. Moruk ben çok güzel bir yer buldum, oraya geçsem aslında, sen oraya gelsen, hem sende motor da var dedi. İyi tamam dedim, hesap dedim, bir kahve bir çay. Kaç para?
1: Kaç para?
0: Kaç para söyle.
1: 400.
0: Kaç?
1: 400.
0: 330.
1: İyi.
0: Oturdu oğlum işe. Neye iyi lan?
1: Abi.
0: Ya hep senin gibi tipler yüzünden bu hale geldik.
1: Hayır. Nerede oturdun ki?
0: Hep. Ne yapacaksın, nerede oturdun? Tamam, sandalyede işte. Oturdum. Sana ne, nerede şey oturdun? Özelime karışma benim.
1: Şimdi.
0: Hep zaten, senin gibi tipler yüzünden.
1: Çay zaten 100 liradan aşağı değil abi.
0: Lan nerede oğlum çayın şeyi ne kadar nerede ya? Ben bunu anlamıyorum ben ama. Ya. Bu hep bunlar yüzünden. Bunları dövmek lazım. Hep bunlar yüzünden.
1: Kahve zaten 200 lira, 250 lira. Çay da 100 lira. Bence ucuz.
0: 330 lira.
1: En az 350 vermeliydin.
0: Sen yani bir kahve bir çaya 330 lira alan işletme ucuz mu diyorsun
1: ben
0: ya?
1: Ben bir kahve 300 lira verdiğimi hatırlıyorum.
0: Sen oğlum öyle bakarsan ben de bir kahveye 700-800 lira verdiğimi de. Ben mesela Sezar salata yedim bundan yıllar önce Etiler'de, hala taksidini ödüyorum. Vallahi garsona da

0: sordum yani. Sezar'ın yani neyi var içinde de bu kadar pahalı? Neresini yedin?
1: Sezar adı var.
0: Sezar salata.
1: Tabii canım. Mesela Hüseyin salata desen kimse vermez o kadar.
0: Verir canım, ben sana veririm para.
1: Teşekkür ederim. Ben de veririm. Serdar salataya veririm.
0: Teşekkür ederim. Merhaba. Neymiş efendim? Aracıma çadır aldım. Çok bir para değil. Kaç para? Bir dakika ya. Mesajı niye okuyamıyorum ben? Bir dondu. Şöyle. Şöyle düzeltirsem herhalde olur. Aracıma çadır aldım. Çok bir para değil ama içime oturdu. Kullanamıyorum. Araca sermesi toplaması bayağı meseleymiş. Evet ya, çadırın var ya, en zor şeyi kurması ve toplaması. Hüseyin sen ne yapıyorsun orada şu an? Neye bakıyorsun oğlum sen?
1: Yılan oynuyorum.
0: Yılan mı oynuyorsun harbiden? Sen ne yapıyorsun oğlum orada?
2: Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana.
0: Özel hastanede hemoroid ameliyatı oldum. 120 bin lira verdim, içime oturdu demiş efendim. Aa. Bu hemoroid de şey oluyor mu? Mesela böyle böbrek taşı falan ameliyatı olduğun zaman, ne bileyim işte apandisit taşı falan ameliyatı olduğun zaman çıkan taşı böyle getiriyorlar. Bunda da
1: yok.
0: Olmuyor değil mi?
1: Yok, olmuyor. Ben olmadım ama olan arkadaşlarım var.
0: Bak bunu aldık falan diye böyle gitmiyorlar.
1: Yok. O alınan bir şey olmayabiliyor da bazen.
0: Ne oluyor? Yakılıyor mu? Ne oluyor?
1: Yani? Yok. Geri tekrar geldiği yere gönderilme operasyonu olabilir.
0: Hemoroidle alakalı benim bir şeyim var. Anım var.
1: Nasıl bir anı?
0: Bir sağlıksal bir dokunuş olacak bana. Bir özel hastanede. Özel sağlık sigortam var.
1: Çok şükür.
0: Şükürler olsun. Telefon açtılar bana. Dediler ki biz bunu karşılayamıyoruz. Neden dedim? İşte sınırı dedi geçmişsiniz. Daha önce dedi aynı hastanede hemoroid ameliyatı olmuşsunuz dedi bana. Dedim ki yani Allah şifa versin, kim olduysa da ben değilim o dedim. Ben hayatımda dedim öyle bir ameliyat olmadım dedim. Allah Allah ya dedi, kapattılar. Sonra tekrar döndüler, doğru diyorsunuz dediler. Kadın şey dedi bana arayan. Ben bu yaşa geldim dedi. Ömrümde dedi böyle karışıklık dedi görmedim ben dedi.
1: Allah Allah.
0: Vallahi.
1: Yani tekrarlansa daha iyi olmuyor muymuş?
0: Ney?
1: İkinci ameliyat.
0: İkinci ameliyat tekrarlansa mı?
1: Yani karşılanmıyor mu?
0: Vallahi bilmiyorum, bana öyle dediler ya. Vallahi bana öyle dediler.
1: Bunun bir yani şey yok ki hemoroidin. Tekrar olabilirsin.
0: Yani. Olabiliyor musun tekrar?
1: Şey yaparsın. Ikınırsın. Çok spor yapanlarda oluyor biliyorsun.
0: Ne?
1: Hemoroid.
0: Ciddi misin?
1: Tabii.
0: Oturmadan yapsak?
1: Nasıl yani?
0: Mesela ayakta kaldırsak kaliteli.
1: Ayakta kaldırsan da şimdi orada zaten hep şey vardır. İşte bir şeyi kaldırırken karnını sık derler. Karnını sıkmayanlar var orada. Karnını... İşte orada başlıyor.
0: Çiçek alıp dünyanın parasını verip gelen çiçekler çok kötü olunca işim oturuyor demiş efendim. Markette 70 lira olan içeceği sinemada 200 lira vermek oturuyor içime demiş
1: verir,
0: efendim.
1: Verir,
0: verir. Verir. Özellikle yanında bir karşı cins varsa. Evet. Şey var yani, karşı cinse gidenler yer gösterici verip en arkalardan. Yazıyor zaten bilette. Yalnız bizimki en arkada.
1: Aa, benim havalimanlarında mesela pahalı oluyor ya bazı şeyler.
0: Çok.
1: Sınıf olarak.
0: Çok.
1: Onlar da çok içime oturuyor mesela.
0: Çok.
1: Fazla.
0: Bir sabah bir poğaça yeme şeyinde bulundum. Hatasında bulundum poğaça. Bir hatasında bulundum.
1: Ne kadar verdin?
0: Valla yani o paraya Antalya'ya uçmadım galiba. Galiba yani. Hüseyin kesinlikle halk çocuğu değil, bu sosyetik. Dur daha canım, yeni yeni kırpacağız da. Çocuğun diyorum USB girişini bulamadım, tam yükleyemiyorum da.
1: Ben de Type-C.
0: Evet, yani tam yükleyemiyorum. Kablosuz teknoloji midir nedir bilmiyorum da şu anda tam veremedim şimdi bazı şeyleri. Ayvalık'ta şeytan sofrasında bir yerde sadece giriş olarak 100 lira para verilmesine acıyorum demiş efendim. Öyle miymiş?
1: Olabilir.
2: Hadi kasıl, hadi hadi kapris yap. Hadi ben çekerim ağzıyım.
0: Merhaba, yarın resmi tatil diye pikniğe gidelim dedik. Piknikte küçük tüp lazım olur diye. Tüp aldım. Küçük tüp ne kadardır sence, söyle bakayım. Ben şu an dinleyicinin yazdığından bileceğim.
1: Çok uzun zaman.
0: Ben bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum. Yani
1: 300 lira falan mı acaba?
0: Ne küçük tüp?
1: Küçük tüp.
0: Küçük tüp. Lan diş macunu o kadar değil. Daha pahalı yani.
1: Diş macunu gerçekten öyle değil.
0: Evet. Yani... Evet, kaç para?
1: 600 küçük, lira diyorum.
0: Küçük tüp.
1: 600 lira.
0: 1090 liraymış.
1: Yok ya.
0: Evet, küçük
1: büyük
0: tüp.
1: Büyük ne kadar, şişman?
0: Bilmiyorum onu. Küçük tüp 1090 liraymış. Eskide arabaların bagajlarında geziyordu.
1: Evet.
0: Evet, küçük evet. Tüp.
1: Piknik tüpü diye de söylemiş.
0: Tüpü derler evet yani. Acayipsin. Ayakkabı abi. Artık çok pahalı geliyor ayakkabılar. Her alışımda verdiğim para içime oturuyor. O kadar para veriyoruz, ayağımızda parçalanıyor. Çok zoruma gidiyor. Ben son 5-10 senedir ayakkabıların kalitesizliğinden inanılmaz şikayetçiyim ben.
1: Aynı şekilde katılıyorum.
0: İnanılmaz şikayetçiyim ayakkabı kalitesizliğinden. Nereden alırsan al yani. Nereden alırsan al. İtalyan al aynı. Alman al aynı. Bizden al aynı. Amerikan al aynı. Aynı da aynı. Aynı malın kalitesizliğinden ben gerçi özellikle ayakkabıların çok şeyim yani. Sıkıntı. Bankalar arası transfer yaparken EFT havaleye verdiğim paralar. Bende şey mesela fatura ödeme var. Şimdi tanımlı olan bir hesap var ya, aynı bankada birkaç hesabım var benim.
1: Evet.
0: Çok pişman oldum, içime oturan paralar oluyor bazen. Ne oluyor biliyor musun? Şimdi aynı bankada bir hesabım var, o tanımlı. Onda mesela göndere ala mala falan filan para kesilmiyor.
1: Evet.
0: Aynı bankanın hani uygulamada görüyorsun kaç tane hesabım varsa. Başka bir hesabı var. Bazen dalgınlığıma gelip o başka hesaptan ödüyorum faturaları. 2 lira 3 lira kesiyorlar ya lan, çok içime oturuyor vallahi onlar ya.
1: Ama mesela maaş hesabı olanlara çok şey yapmayabiliyorlar, almıyorlar.
0: Maaş hesaplarından zaten göndere falan almıyorlar.
1: Almıyorlar evet.
0: Almıyorlar, öyle bir komisyon almıyorlar maaş hesabından. Kaç tane maaş hesabın var senin?
1: Bir tane.
0: Bir tane mi?
1: Evet.
0: Daha olmamışsın sen. Evet, bankalar arası paraya ben de şey yapıyorum. Yani içime oturuyor. Eşimin bana sormadan aldığı her şey. Muayene istasyonlarına giderken verilen 3250 lira para. Muayene dedin de. Ben bu kamp aracı için düğmeye bastım. Arabanın içime oturanları söyleyeyim mi sana?
1: Evet, nasıl gidiyor?
0: Dur. İçime oturanları söyleyeceğim. Dur, bekle. Bak bekle, içime oturanları söyleyeceğim. Başlangıç olarak hani muayenesi geçmiş arabanın.
1: Tamam.
0: Muayeneden geçebilmesi için bazı yapılması gerekenler var. Tamam mı? Bak sana okuyorum. Yanlarına kalem kalem parasını da yazmışlar. Paralarını okumayacağım.
1: Oku
0: bak,
1: onu da oku.
0: Yok. O moralimi bir daha bozmayayım. Gerçi görüyorum burada ama. Bak şimdi. Bak. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Tamam. Paralarını söylemeyeceğim. Ya ben... Motor yağı. Hayır. Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, tapa, şanzıman yağı, rot ayarı, amortisör takozu, dört lastik sübabı. Sadece bunu söyleyeyim. Sübop dediğin ne? Sübop biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Dört lastik sübabı 2000 lira olur mu lan?
1: Şu an 30K.
0: Dur. Dört lastik sübabı. Dört tane lastik.
1: Tamam.
0: Ön disk, ön balata, antifriz, motor alt üst yıkama, akü, kampana temizliği, fren yağı. Bir de işçiliği söyleyeyim. İşçilikte 7500 lira.
1: Sat abi arabayı.
0: Yok, kamp için topu hırs yaptım.
1: Abi kampı boş ver, bak beni dinle.
0: Tamam dedim. Bunları yapın dedim. Tamam dedim. Yapıldı, başlandı. Gelen mesaj ne zaman biliyor musun? Cuma günü gelen mesaj. Okuyayım mı?
1: Evet. Ben güzelden
0: anlarım. Bekle. Cuma günü. Abi arabanın bütün parçaları geldi. Onayınla yarın sabah başlanacak. O gün mekanik işlemleri bitecek. Sonrasında bir kuaföre vereceğiz. Ardından alt üst yıkama yapılacak. Ben de tamam oğlum, heyecan yapma yazmışım. Tamam mı? Sonra dün gelen mesaj. Üstüne dün gelen mesaj. Okuyayım mı? Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Abi senin aracın katalizör. Abi senin aracın katalizör.
1: Katalizör.
0: Oğlum bir dur, müdahale etme. Abi senin aracın katalizatörü de dağılmış. Bu şekilde muayeneden geçmez. Yapılsın mı? Fiyat komple değişecek. Sadece katalizatörün neyse işte onun fiyatını, sadece bu diğerlerini söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: 17 bin lira. Ben bunu yaptıktan sonra kampa mampa gitmem.
1: Gitmezsin.
0: Yok canım, düğmeye bastık artık. Yapacak bir şey yok.
1: Arabayı baştan yapıyorlar bence.
0: Ama ben diyorum, ben kendim için topluyorum oğlum. Öyle hani elini yüzünü düzeltin de birine saplayalım mantığı yok bende. Ben tamam, kendim için topluyorum.
1: Ama şu an girdiler ve bu 2 günlük mesaj. Tabii. Şimdi bunun yarını var. Diğer günü var.
0: Yok çocuklar bizden bir şey olur. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu araba yapıldı. Bu araba alınır.
1: Tabii canım, baştan yapıyorlar zaten.
0: Tabii, bu araba alınır yani. Ben güzelden alınır. Ustanın nefes alma fiyatını yansıtmamışlar demiş efendim. Ya. Toplayayım arabayı. Eylül'e Ekim'e yetiştirirsem sen ben Adem gideceğiz bu arabayla.
1: Gidelim.
0: Yetiştiremezsek de büyük arabayla gideriz.
1: Gidelim.
0: Tamam, gideriz.
1: Kampa mı gidiyoruz?
0: Ben öyle dağda bayırda ormanda yatmam. Bunun işte arkasını böyle yataklı bir şey yapacağım bunun. Ha,
1: tamam.
0: Öyle
1: tamam.
0: Bakacağız.

0: çok güzelsin. Vallahi hanıma kullanmalık araba bakıyoruz gerçekten. Madem bu kadar yaptırdınız o arabayı alalım demiş. Yok abi, şu an satılık değil, satarsam söylerim. Şu anda satılık değil. Hırs yaptım. 7 ay kapının önünde kaldı. Her baktığımda ulan bugün filan dedim böyle. Şu an satılık değil. Bir de arabanın bahtı yok. 11 tane hasar kaydı var arabanın. 11 tane. Ama kardeşim biniyordu. Çok şey olmamış. Yani sağ olsun adamlar far takımını değiştirmişler. Ön far takımını. Yangın hasarı yazmışlar.
1: Ama arabanın maddi manevi sicili kabarık.
0: Yani yok canım, maddiyi ben sıfırlıyorum, daha ne olacak? Manevi o. 11 tane hasar kaydı var. 8-9 tanesi falan şey. Park halinde çarpma.
1: Tamam.
0: Hani park halinde çarpma. Bir tane yangın hasarı var. Dedim ki oğlum biz bu arabayı sıfırından beri biliyoruz. Bu araba hiç yangın mangın falan görmedi. Geriye doğru git ortaya çıktı. Bizim o tarihteki, hani ben ilgilenmiyordum o tarihte. Herif far takımını değiştirmiş. Yangın hasarı yazmış oğlum. Far takımı ya, düşün Allah korusun, araba yanıyor, bir tek farlar eriyor. Yani tövbe yarabbim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Vay be, okudum ya, millet neler yazmış.
1: Vay hani... vay vay.
0: Abi öyle tamir atma, o çok para falan. Abi para konuşmadım ki hiç. Bilerek parayı söylemedim zaten. Bir, ikincisi bunlar mahalleden bizim elimizde büyüyen çocuklar. Yani hani bir laf var ya, tabii öyle bir şey olmaz da yani. Hiç vermesem de olur. Merak etmeyin. Hani araba konusunda çok büyük konuşmayayım ama beni kazıklamak birazcık zor araba konusunda. Döneminde çok ilgilendiğim için...

Yani insanlara da biliyorsun 5 kuruş etmiyor bana karşı ama çok büyük keyif veriyordu vakit olduğunda. Hani böyle bir ufak çaplı danışmanlık yapıyordum insanlara da. Hep yıllardır söylüyorum, araba almadan önce alacağınız arabanın ustasını edinin sevgili dinleyenler. Ustasını edinin.

0: Bu arada tüple alakalı bizi yemişler galiba. Tüpçüler müpçüler yazıyor oğlum.
1: Tüpçüler mi yazıyor?
0: Evet. Vallahi tüpçüler yazıyor. Ben tüpçüyüm. Gaz 290 lira. Deposito 400, başlık 400. 400, 400, 800. E zaten aynısına denk geliyor demek ki.
1: Evet.
0: Topla, hemen hesapla. Bakayım matematiğini ölçeceğim senin.
1: Ben şey 400, 400.
0: 400, 400, 800.
1: 800, diğeri?
0: 290 da.
1: Tamam işte.
0: 1090 değil mi?
1: 1090, aynı evet. Şey yapıyor
0: 1090
1: ama.
0: Aynı şey.
1: Aynı yapıyor.
0: Yok abi, küçük tüp 400 lira demiş efendim.
1: Aa, başka biri de. Benden o da.
0: O da evet yani, küçük tüp 400 lira. Vay be. Ben satıyorum 350 lira sarı yerde. Allah Allah. Otellerin havuz ve plajları daha temiz diye oraya gidelim dedik. Giriş ücreti için 2000 lira verdik. Çok fena zoruma gitti. 2000 lira verdik. İnsan bir çay ikram ederdi demiş efendim.
1: Evet, onlar var. Yani mesela sahilde Kilios'ta da var. Giriş ücreti.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Havuz tercih ediyor musun? Havuza giriyor musun?
1: Sevmiyorum havuz.
0: Çocuk havuzları sence niye sıcak?
1: İşte onların da çeşitli sebepleri var.
0: Hani iyi niyetliler şey der. Çocuklar üşümesin diye falan. Ya, he.
1: Amonyak etkisi diyelim.
0: Bir de şey var. Yüzyılın geyiği var. Ya bu hiç başına gelen var mı? Çok özür dilerim sevgili dinleyenler. Hani tuvalet ihtiyacı insanların varoluşundan beri ve ayıp bir şey değil.
1: Değil değil.
0: Bu hani çiş demek ayıp bir şey değil. Bebek reklamlarında, televizyon reklamlarında bile söyleniliyor.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bize yapılan bir uyarı vardı çocukluktan beri. Diyor oğlum havuza kesinlikle çişini yapma. Bak boya var, boya çıkar, boya çıkar. Bu hiç başına gelen oldu mu?
1: Benim gelmedi.
0: Bak yalan yok. Ben normalde her şeyi meraktan denerim de bunu denemedim. Yani bu bir şehir efsanesi mi? Havuzda çişini yaparsan işte boya olur, kırmızı olur, sarı olur, bir şey olur falan filan. Bu bir şehir efsanesi mi sevgili dinleyenler bu?
1: Sarı olabilir.
0: Ya sarı zaten olur da yani.
1: Ama su içip girerse olmaz.
0: Bu, oğlum sen de laboratuvar tahlili yapma ya. Yani bu gerçekten bu şehir efsanesi mi acaba bu ya?
1: Değil yani sonuçta belki şöyle.
0: Nasıl değil oğlum, yaptığında boya mı oldu?
1: Yok hiç. Olmadı, ben havuzda yapmadım, denizde.
0: Ya oğlum. Yani bu bence şehir efsanesi biliyor musun? Havuzda olmuyor. Çünkü şu zamana kadar illaki birilerini görmüş olmamız lazımdı böyle kırmızı
1: yani
0: ya da
1: bence de.
0: Mavi boya filan.
1: Ya belki klorla tepkimeye girince amonyakla bir kırmızı bir şey mi yayılıyor acaba?
0: Selam abi neymiş? Selam abi Sercan, ben sizin arabayı yakaladım trafikte. Tam İkiz Kulelerin önünden geçiyor şu an tekstil kentten. Hadi bakalım. Kesinlikle şehir efsanesi. Çocuk gözümün önünde şu an çişimi yapıyorum dedi havuzda. Bir daha havuza girmedim, renk değişimi falan da olmadı demiş efendim. Ama ben çocuk belki akıllıdır yani. Öyle demiştir kimse girmesin diye değil mi?
1: Tabii bence de, ben olsam ben de derim.
0: Evet.
1: Bir fobi yani, olmasın yani bu saatten sonra.
0: Diyor ki cevabını verirsem ne halt yediğim ortaya çıkar. Bu bence şehir efsanesi abi. Bana sorarsan işte havuzda çişini yaparsan boya olur, renk olur falan. Bu bence değil, bana değil, sorarsan
1: değil, bence
0: bu bence şehir efsanesi. Hani şeyi de soramıyorum, yekten soramıyorum değerli dinleyenler. Hani kızım sen nasıl söylüyor gelinim sen, yok bu ona olmadı. Yani hani üstü kapalı deneyen var mı diyemiyorum yani, anladın mı? Diyemiyorum. Mümtaz abi deneyelim yazmış. Abi mahalleye yakın bir yere dene de sana müdahale ederlerse gelip kurtaralım seni.

Sedat kardeşim bak yine benim reytingler 10 kişi tarafından yine bölünüyor. Sedat değil abicim, Sedat değil. Merve ben. Sedat değil ya.

0: Kapalı Çarşı içerisindeki bir dükkanda çok az jelibon, çok az da küçük çikolata aldım. Fiyat da hiç dikkat etmedim. Sonra adam 1400 lira dedi. Parayı verdim ama çikolatayı uzun bir süre kıyamadım yemeye demiş efendim. E Kapalı Çarşı, altın satılan yerden çikolata alırsan öyle olur yani. Yani. Aldığım dolma kalemler ve kaligrafi kalemlerinin yurt dışında bizden daha ucuz olduğunu görünce verdiğim paralar içime oturuyor demiş efendim. Serdar Bey, siz de içinize oturan bir şey. Abi demin saydım ya, kalem kalem saydım işte demin. Hani fiyatlarını söylemedim. Yok hava filtresi, yok şanzıman yağı, yok bilmem ne filan. Ben, daha ne otursun yani bana. Ben de oturmadı, bağdaş kurdu. Ben oturmadı yani. Ama keyfini süreceğim. Araba gelince valla Ege'ye onunla gideceğim. İnşallah yıllık iznin bitimine denk gelir de araba. Güzel, güzel şey olur. Bitimine demişim. Başlangıcına denk gelir de inşallah atlar giderim ona. Öyle olursa sizi almam.
1: Alamazsın, evet.
0: Öyle olursa almam.
1: Ne zaman bineceğiz?
0: Size Eylül gibi filan.
1: Eylül gibi.
0: Eylül, Ekim
1: olur, gibi. O da olur. Yani havalar soğumadan olursa güzel olur.
0: Evet, Eylül, Ekim. Yar bir an. Renk değiştirmez arkadaşlar. Ben yaptım, değişmiyor demiş. Öyle misin?
1: Denemiş, görmüş.
0: Abi öyle ilaçlar var ama kullanmazlar. Düşünsene havuzun rengi değişecek. O kadar müşteriyle kim uğraşır demiş efendim. Yarim,
2: hele yarim.
0: Ki 2 Temmuz Serdar Yayında podcastinden selamlar. Merhaba. Kapanıştaki ninni uykumu getirdi. Hadi bakalım. Konu nedir? İçimize oturan paralar. Verdim ama içime oturdu dediğin ne var? 0536-901-8902 0536-901-8902 İçime oturdu dediğin paralar. Telefona ek internet paketi almak zorunda kaldım. Çok be abi, buna da el atılmalı demiş. Ayda ne kadar internet kullanıyorsun Hüsnücan?
1: Yani 35 GB var bende.
0: Yetiyor mi?
1: Yetiyor işte Wi-Fi'lerle beraber.
0: Yetiyor diyorsun.
1: Evde var, şirkette var.
0: Ha, anladım. Peki.
1: Zaten ya evdeyim ya şirketteyim.
0: Bak bakalım arabama bunlar oldu. Fiyat nasıl? Abi ne bileyim, çok uzaktan çekmişseniz fotoğrafı. Abi bir mikrofon alayım dedim. YouTube'da yayın yapayım. Onunla o mikrofon çalışmadı. Elimde kaldı. İçimde bağdaş kurdu senin gibi demiş efendim. Mikrofon. Bir YouTuber bana şey yazmıştı. Telefon şakalarında. Şey yazmıştı bana. Abi sana kaliteli bir mikrofon hediye etmek istiyorum. Önündeki mikrofon hiç olmamış diye. Öyle yazmıştı bana. Yazık çocuk, hayatında görmemiş ki şimdi bu mikrofonu nerede görecek?
1: Tabii, onlar 100 liralık mikrofonlarla konuşuyorlar.
0: Tabii yani elektronik markete girip USB'den bağlantılı, evet, mikrofon gördüğü için o. Çocuk öyle yazmıştı. Ben de şey yazdım. Kardeş, hani şu an önümdeki mikrofonun internette ikinci elini bile bulamazsın herhalde. Yoksa ben sana hediye edeyim diyecektim de. Gülücük göndermiş bana. Beğenmemişti. Benim mikrofonu beğenmemişti. 4 yaşındaki kızıma bisiklet aldım. Aynı bisikleti başka yerde yarı fiyatına olduğunu görünce içime oturdu. Kızımın kulağını deldirdim. 400 lira. İçime oturdu.
1: 400 lira mı?
0: Evet.
1: Ya, olur mu öyle şey ya?
0: Babam anneme cağ kebap ısmarlamış. Pahalı diye hala onu konuşuyor.
1: ama...
0: Hırdavatçıdan el arabası aldım, 5000 liraya içime oturdu. El arabasının yani burada ineceksin Karaköy'e, alacaksın oradan. 5000 lira değildir ya el arabası.
1: Değildir.
0: Değil mi?
1: Evet. 5000 liraya motor alıyorum.
0: Kafede suya 185 lira vermek. Araç daha cuma günü 23 bin lira yedi, sadece ön takım. Canım sıkanım değil. Araç 92 model, 34 yaşında, ben 25 yaşındayım. 23 bin lira kendimi harcasam 10 yaş gençleşir. Ya arabalar böyle şeyler abi, araba böyle şey. Bir de eski araba, hani bakacaksın eski arabaya.
1: Tabii.
0: Bir de benden size tavsiye. Araba alınıyor mesela, arabanın 10 yerinde arıza var. 10 tane yerinde arıza var. Bütçeye uygun ya, şu 5 yeri yaptırayım, geri kalan 5 yeri para oldukça yaptırırım diyorsunuz ya hani. Diyoruz ya, bunu yapmayın sevgili dinleyenler. Bunu yapmayın. Ya 10 yeri yaptırın ya hiçbir yeri yaptırmayın. Ya 10 yeri yaptırın ya da hiçbir yeri yaptırmayın.
1: İnsanlarda acaba muayene sistemi olsa nasıl olur?
0: Ne
1: mesela
0: gibi?
1: Yıllık benim muayenem geldi.
0: Var.
1: Gidiyorum ama tam şey yapamıyorsam sokağa çıkamıyorum mesela.
0: Ya sokağa çıkma, o öyle değil. O özgürlüğü kısıtlar da, öyle bazı şeyler için yenilemede şey var, muayene var. Ehliyette var artık. Ehliyeti, sen yeni ehliyetin yok mu senin?
1: Var.
0: Arkasında bir bak bakayım kaç yazıyor? Kaç sene? kaç yılında?
1: 2040'lı bir şey miydi?
0: Öyle bir şey miydi? O tarihte gideceksin mesela, muayeneye gireceksin. Anladın?
1: Ama o ehliyet için.
0: Bazı mesleklerde de var. Evet. Sağlık raporu, tam teşekküllü hastaneden. Bazı aldığın özel belgelerde de var. İşte ruhsatlarda filan var. Anladın mı? Var da var yani. Ama öyle dışarı çıkmak için muayene filan. O zaten dışarı çıkmak için muayene dediğin, Allah korusun, zır delisindir. Kapatırlar bir yere, ona muayeneye gerek yok evet. Yani. Bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Bu hikaye senden uzun Osman. Oyun, uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatır. Yaşadığı ayrılık sonrasında Osman'a mektuplar yazmaya başlayan ana karakterimiz bir noktadan sonra cevap beklemeden yazmaya devam eder. Bu mektuplar artık Osman için değil, kendi yolculuğu için yazılmaya başlar. Osman'ın yerine giderek karakterimizin kendi yolculuğu, dönüşümü, kendi hikayesi almaya başlar. Bu şahane gösteri 20 Temmuz saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Biletini almayı unutma.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
5: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Bu hikaye senden uzun Osman. Oyun, uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatır. Yaşadığı ayrılık sonrasında Osman'a mektuplar yazmaya başlayan ana karakterimiz bir noktadan sonra cevap beklemeden yazmaya devam eder. Bu mektuplar artık Osman için değil, kendi yolculuğu için yazılmaya başlar. Osman'ın yerine giderek karakterimizin kendi yolculuğu, dönüşümü, kendi hikayesi almaya başlar. Bu şahane gösteri 20 Temmuz saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Biletini almayı unutma.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
7: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
8: Yeman! Mansur Ark, straight from Istanbul. Hell yeah!

0: Selam. Sana bir yumurta mı tavuktan yoksa tavuk mu yumurtadan sorusu. Ya buna da var ya. Her ailede kendini komik zanneden böyle bir yaşı büyük vardır ya mesela. Server gel gel gel. O kadar radyoda dinliyor. Abi sana bir soru soracağım şimdi. Yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurta? Ne yaptık köye gelmiyorsunuz hiç? Böyle akrabalar var mı Hüseyin sende böyle? Hani şey ata sporu komiklik olan akraba var mı sende?
1: Var.
0: Var değil mi?
1: Var var.
0: Hiç susmuyorlar moruk.
1: Asla.
0: Hiç. Sence eski ve lüks bir araba mı yoksa aynı paraya daha güncel bir araba? Abi ne bilmiyorum ki o zevk tercih meselesi. Ben 2015-16'ya kadar olan teknolojideki kuvvetli arabaları seviyorum. Hani 2015-2016. Ondan sonra birazcık böyle motoru sabit tutup beygire torka falan yükselmeye başladılar. Onun önceki yani o tarihtekilere kadar motor hacmi de CC'si de birazcık büyük filan. Ben spor arabacıyım. Bakma yıllardır alamıyoruz ama. Yani ben spor arabacıyım abi bilemem. Bir de hep soruyorlar mesela. Abi 200 binde araba alınır mı? Abicim kullanıcısı vardır. Allah inandırsın 20 binde alınmaz. 20 bindedir araba alınmaz. Kullanıcısı vardır cinstir. 200 değil 300 binde de alınır. Alınır yani. Bunu aldığın şeye göre. Bunu aldığın adama bağlı. Arabayı şunu bilirim, şunu söylerim ben. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Cins adamdan alacaksınız arabayı, cins adamdan. Cins. Kimden araba alınır biliyor musunuz?
1: Kimden?
0: Mahallenin girişine arabayı çekip böyle jantları falan silenler var ya hani. Onlardan alınır mesela araba. Evet.
1: Çok iyi bakıyorlar, çok temiz bakıyorlar.
0: Ya da şey böyle camdan bakarken lan kuş mu pisledi deyip elinde böyle şeyle ıslak mendille gidip arabasını silen var ya hani kuşun pisledi. Evet. Ondan da alınır mesela.
1: Ama sakınan göze çöp batar şey değil mi çöptü o? Çöp batar diye bir laf da var yani. Bir şey geliyor işte park halindeki araca vuruyorlar.
0: Tabii benim işte yeni araca iki kere çarptılar. İkisi de kapalı otoparkta.
1: Yani işte sokağa bıraksan çarpmayacak mesela. Ortaya koyanlar hiçbir şey olmuyor.
0: İşte öbür araç 7 aydır sokakta duruyor kıpırdamadan hiçbir şey olmadı.
1: Olmuyor.
0: Yani hiç olmadı. Ama özellikle kadınlara sesleniyorum. Böyle cins adamdan alacaksınız arabayı cinsten. Atıyor iki günde bir aşağı inip böyle arabayı çalıştırıp ne yapıyorsun? Abi araba çalış akü bitmesin filan diye böyle. Kaputu falan açıp böyle motor yazılarını falan kolonyalı mendille silen adamlar var ya onlardan alınır. Hani yani onlardan alınır sevgili dinleyenlerim. Evet şöyle dur bakalım şuradan. Benim eşim de öyle evet. Bir iki hafta evvel ablam ile beraber şeftali ve nektarin aldık. 100 liraya. Pazarcı azıcık dolaştık. İleride 50 liraya şeftali gördük. Çok fena içimize oturdu.

Serdar Bey merhaba. 700 bin lira bütçeyle hangi arabayı alabilirim? İşte söyleyemiyorum ya. Çok isterim mesela şu an 700 bin liraya şunu alabilirsiniz, bunu alabilirsiniz, şunda memnun olursunuz, bunda memnun olursunuz diye, ama bir marka model veremiyoruz. İki, bu kadar kolay değil. Şu YouTube'çuların Allah aşkına artık tuzaklarına düşmeyin ya. Şimdi 700 bin liraya araba alacaksın da ne için alacaksın? Eşya mı taşıyacaksın? Çocuğu okula mı götüreceksin? Hafta sonu pikniğin var mı? Hani tek başına mısın? Aile misin? Kaç kişisin? Şimdi 700 bin liraya kamyonet de alabiliyorsun, binek araba da alabiliyorsun. Ben bilemem. Ama YouTube'a baksan mesela, bir YouTuber'a sor. 700 bin liram var, ne alayım? Abi hemen bunu al, hemen al bunu. Hemen bunu al filan. La al da direksiyon sağda. Nasıl al yani? Bilemem onun için.

0: Bir AVM yazmışlar. Diyor ki yemeğe değil de çaya 105 lira alınması çok koydu. 2 aydır unutamadım demiş efendim. Pah. Düğünüm için özel olsun diye smokin diktirelim dedik. 90 bin lira. Ölçüleri yanlış aldılar. Bir ton papaz olduk. Düğünümde tekrardan hazır smokin almak zorunda kaldım. Çok içime oturdu. Hala paramı geri almak için savaş veriyorum. Abi bugün bir kız çocuğum oldu. Maşallah. İyi ki doğmuş. Normalde bir hastane ayarlamıştık. 70 bin lira doğum ücreti alacaktı. Sabah acil başka bir hastaneye gittik. Bedavaya geldi. 70 bin lira versen biraz içime oturabilirdim de. Oturabilirdi demiş. Çay istedim 20 lira. Kartla ödedim diye 30 lira çektiler. Böyle bir şey var mı ya?
1: Var.
0: Hani bir şey diyor mesela. Abi bizde de banka komisyon alıyor ya. Hani banka şey mi diyor? Abi çaydan 10 lira komisyon alır ona göre. Öyle mi diyor banka?
1: Diyor ya, şöyle bazı yerler hiç kart kullanmıyor mesela. Direkt sadece nakit çalışan yerler var.
0: Öyle yer mi kaldı ya?
1: Kaldı. Benden bir tane pilavcı biliyorum böyle mesela.
0: Oğlum nakit verince adamların suratı düşüyor artık. Para üstü yok çünkü adamın. Kasada para üstü yok yani adamda.
1: İşte sadece nakit çalışınca para oluyor. Kart kabul etmiyor çünkü.
0: Kart mı kabul etmiyor?
1: Evet.
0: Hmm. Ben... Alışveriş yaptığım zaman kart mı nakit mi diyorlar. Bazen nakit diyorum, suratı düşüyor böyle adam. Valla suratı düşüyor yani. Evet, dur bakalım. Abi akşam Serdar yayında geliyorum ha demiş. Valla bir aksilik yok, buradayız herhalde değil mi? Bir şey yok.
1: Bir şey buradayız. Yok, evet buradayız.
0: Buradayız. Benim burada olmuş olduğum saatlerde buyurun gelin. Kapı açık, sonuna kadar açık radyomuzun kapıları. 24 saat boyunca içeceğinizi de ayarlayabilir. Çaysa çay, kahve ise kahve. Ama tabii ben insani saatlerde çalışmadığım için gece gelip de mesela bir bisküvi yok mu yanımda bir kere, onlar sizin işiniz. Biz zaten ben geceleri yemiyorum ama 24 saat boyunca çayımız, kahvemiz, işte soğuk içeceğimiz, demlik demlik var, sorun yok. Bazen gelen dinleyici şey diyor ama mesela, abi çay güzel de bir böyle kek poğaça yok mu ya falan diye böyle diyen oluyor. Şimdi bu saatte gel onu da halledeyim de. Gece saat 12'de Serdar yayınlarının saatinde gelince öyle kek poğaça falan ayarlayamıyorum tabii. Haberiniz olsun. Bir de bizim Hüseyin'le irtibata geçerseniz beni çok mutlu edersiniz. Ben çünkü haftanın her günü merkez stüdyodan yapmıyorum yayını. Bizim Hüseyin'le irtibata geçerseniz, bizim burada olduğumuz günler ve saatlerde gelirseniz beni daha mutlu edersiniz değerli dinleyenler. Evet, ne yapıyoruz?
1: Ara veriyoruz.
0: Tamam. Saat başı arası mı?
1: Saat başı arası.
0: Saat başı arası, yeni saatte görüşelim sevgili dinleyenler.
2: Ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Reklam.

0: şarkılarını sundu.
1: Döneminde arkadaşlarla tatile gittik Adem. Arkadaşın babasının dolapta balı varmış. Çocuk da balı yanında getirmiş niyeyse. 7 gün kaldık tatilde. Günde 77 kere babası aradı. Oğlum ne zaman geleceksin? Oğlum benim balımı niye getirdin ya? Oğlum niye götürdün? Balı niye götürdün ya? Hani bir de kavanozda bir şey de yazmıyor. Tamam, ne balı olduğu da belli değil. Yok ben onu şuradan getirttim de, yok şöyleydi. Bizim çocuğa da yok. Aç bakayım ben şunun bir tadına bir bakacağım dedim ya. Aç dedim bir. Açtı çocuk. Baktım dedim ki moruk bunu hemen götür, adam haklı ya. Hani safız ya biz gerçekten, bak valla anlam veremiyoruz. Lan balla tatilin ne alakası var filan. Adam yol boyu öyle dedi, çocuğu fırçaladı. Hayatım senin yüzünden alt üst oldu. Ben bir hafta izin almıştım, ona göre ayarlamıştım kendimi.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da AM Efendi.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Ya ablacığım, bana bu aralar Instagram'da böyle dağda bayırda gezerken taş bulup içini kırıp altın bulan adamlar çıkıyor. Sana da çıkıyor mu onlar?
1: Hiç görmedim.
0: Bak, bir ara maymun çıkıyordu bana devamlı. Araba kullanan maymun, işte evlenen maymun, okula giden maymun. Sonra bir ara üf, bende bir keşfet vardı, yemin ederim parayla kiralayabilirdim da. Üf yani. Şimdi de yeni yeni mesela, bir de böyle farklı bir dil yani, ne olduğu da belli değil. Böyle garip, açık otu kanatı kanatı kanatı kanatı kanatı falan böyle konuşuyorlar. Adam böyle yolda yürüyor, böyle yuvarlak bir taş buluyor. Çat vuruyor böyle. O mu abi, o mu abi, o mu abi, o mu filan diye böyle altın buluyorlar.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.

0: Az önce aşağı indik bizim kafeteryaya. Yerde 20 lira var. Ben dedim ki arkadaşlar para var dedim. Herkes geçti. Kafeteryada 100 kişi oturuyor. Bence herkes birbirinin kalkmasını bekliyor ki parayı alsın diye, hiç kimse bakmıyor.
1: Ben dolar zannettiğim için almadım. Ya bak şimdi Türk lirası olsa aldırdım.
0: Türk lirası oğlum zaten.
1: Ha öyle miydi?
0: Evet 20 liraydı.
1: Ha iyi.
0: Evet 20 liraydı yani. Hiç yolda para buldun mu hiç?
1: Buldum.
0: Buldun mu? Gel gel İknur gel. Gel İknur. Evet İknur. Ne oldu? Yayındayız, sorun yok, konuşabilirsin. Efendim? Ha, bana gönderdin mi?
2: Evet.
0: Tamam peki.

0: sevdasını. Düğünümde amcam bizim oradan servis kaldıracağım. Sen burayı merak etme dedi. Çok sevindim. Düğün sonunda oğlum servis şu kadar tuttu, onu ver de şoföre vereyim dedi. Şaşırdım. Bedava zannettiğimiz ama sonradan paralı olan şeyler.
1: Çok fazla var.
0: Bir tane örnek ver.
1: Servis ücreti.
0: Hangi servis?
1: Kalkan servis ücretleri.
0: Kimin?
1: Mekanlarda. Çoğu yerde bilmiyorduk mesela. Bunu.
0: Paralı mı onlar?
1: Paralı ya.
0: Nerede oğlum? Kim bir mesela nereden servis, ben anlamadım.
1: Şey servisi ya.
0: Ne?
1: Yani yolculuktaki servis, kara taşıtı olan servis değil. Masaya ne? Yapılan servisten bahsediyorum.
0: Paralı mı ya onlar?
1: Paralıydı ya, kaldırıldı şu an.
0: Yok lan, önceden de paralı değildi o. Hani gidiyordum merhaba merhaba şu şu şu gelsin falan diye hesap geliyordu. Ben orada
1: servis ücreti vardı.
0: Vallahi mi?
1: Tabii canım.
0: Allah Allah. Yumuk. Hiç haberim yok.
1: Aa, o zaman içine oturacak paralardan bir tanesi de budur.
0: Hiç haberim yok yani. Yumuk yumuk. Evet, içimize oturan paralardan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Neye ne parası verdiniz de içinize oturdu? Neye ne parası verdiniz ve içinize oturdu sevgili dinleyenlerim? Serdar Bey, TikTok'ta terbiyesizin biri senin şakaları kendi hesabından paylaşmış. Abi kısalarda sorun yok. Hani kısa bu Instagram için, TikTok için hazırladığımız 1,5 dakikalarda falan sorun yok da, özür dileyerek bu TikTok hırsızlığının önüne geçemiyoruz efendim yani. Geçemiyoruz yani. Olmuyor yani, geçemiyoruz. Uğraşmayı bıraktım. Bizim ekip uğraşıyor onlarla. Bizim ekip uğraşıyor. Hani hem hırsızlar hem şeyler, yüzsüzler hem çok rahatlar. Yapacak bir şey yok. Ekip uğraşıyor. Önceden ben rica ediyordum. Bak güzel kardeşim yapma, ondan sonra istemeden de olsa davalık oluruz falan diye. Artık ben değil, komple ekip uğraşıyor sevgili dinleyenler. Ama TikTok'taki hırsızlığın karşısında duramıyorsunuz maalesef.

0: 1100 liraya ayakkabı aldım. 3 gün sonra çöp oldu. İçime oturmadı. İçimde takla attı resmen demiş efendim. Yaptığım her harcama içime oturuyor. Her seferinde bu parayla 1 gram altın alırdım diyorum demiş.
1: Tezkereye bir.
0: Bursa Orhan Gazi'de kuyu kebabı adı altında bir yemek yedik. Tabakta 150 gram et vardı. Hesap 5000 lira. Evet.

0: 10 liralık ayrana 50 lira istiyorlar. 10 liraya ayran kalmamıştır ama ya.
1: Yok. En az 60-70 civarı şu an.
0: Araba klimasına hava basmaya 1500 lira verdik. İçimize oturdu. Çok değil mi? Yok canım.
1: Az.
0: Gaz basmıştır onlar.
1: Tabii tabii.
0: Evet. Araba demeyin bana, araba demeyin.
1: Zaten yeterince masrafımız var şu
0: evet
1: an. Lütfen.
0: Yani bana, lütfen bana araba demeyin. 3 gün sonra neymiş? 2 dilim böreğe 280 lira verdim. İçime oturdu. 3 gün sonra başka bir yerden aynı böreği 80 liraya aldım. Kır pidesi var biliyor musun? Kır pidesi.
1: Bilmez miyim yani?
0: Ona Kastamonu kır pidesi diyorlar. Kastamonu kır pidesi. Öyleymiş. Öyle Kastamonulular da benden duydu ama. Kastamonu'ya bundan yıllar önce ilk gittiğimde lan oğlum bana bir kır pidesi yedirin filan. Böyle bir şaşkın şaşkın baktılar. Oğlum Kastamonu kır pidesi değil mi dedim. Allah Allah, meşhur muymuş ya o dediler. Neyse yedik bir yerde. Kır pidesi kaç para kır pidesi?
1: Yani teki 50 lira falandır şu an.
0: 110 lira.
1: Nerede, Kastamonu'da?
0: Kastamonu'da değil canım.
1: Ha, burada.
0: Üsküdar'da. 110 lira.
1: Pahalı.
0: Pahalı değil mi?
1: Pahalı.
0: Yemeyeyim bir daha orada. Bak,
1: ben her şeyi ucuz diyorum şu ana kadar söylenenlere ama bu pahalı yani.
0: Tuvalet parası benim içime çok oturuyor. 5 liradan bir açılıyor, 50 liraya kadar devam ediyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benzinciler sırf bedava tuvaletten dolayı kapatacaklar artık. Kapatacaklar.
1: Evet, ama hizmet o da yani.
0: Sonuçta. Ya hizmet de şimdi kardeşim, adam yani yakıt almıyor, bir şey bellemiş yani. Mesela bir gün bir yerde oturuyoruz. Abi lavabo var mı dedim. Abi karşıdaki benzinci var dedi. Şimdi yani hani bu kadar da... bu kadar da olmamalı.
1: Ama yani. Tuvalet sektörü diye bir şey var yani.
0: Tuvalet sektörü.
1: Sektör olmuş o artık.
0: Tuvalete hiç umumi hiç para verdim, parayla tuvalete girdim mi hiç?
1: Çok girdim ya.
0: Ben de canım çok.
1: Yani hayatımın tuvalet yani. yani %50'si paralıdır yani.
0: 900 liraya Galatasaray forması aldım. Arkaya ismimi yazdırmaya 750 lira verdim, içime oturdu demiş.
1: 900 liraya mı almış? Nereden almış? Söyle biz de alalım.
0: Bilmiyorum. Bazen öyle kovalayınca düşüyor ama bazı
1: 900
0: şeyler.
1: 900 lira değil, tişört falandır o ya. 900 liraya forma, 7000 lira şu an.
0: 7 bin lira mı şu an?
1: 7 bin lira.
0: Allah Allah.
1: Tabii.
0: Ha, araç muayenesi için internetten randevu alacaktım. Muayene randevu diye yazdım. Bir site açıldı. İlk sırada açılan site. Muayene bilgilerini girdim. Bir baktım para istiyor. Muayene randevusu için bir para ödedim. Sanıyorum ki randevu almak da paralı olmuş. Arkadaşlara söyledim paralı olmuş falan diye. Sonra bir baktım meğerse dolandırıcı siteymiş. ya. Viyana'ya gezi için gittiğimizde... bir kiliseyi merak edip geziyorduk. Klasik müzik konseri dinlemek ister misiniz diye sordu görevli. Dinleyelim dedik yine meraktan. 10 euro bağış yaptırdı bize.
1: Evet, orayı biliyorum.
0: Biliyor musun orayı? Biliyorum.
1: Ben de gittim Viyana'ya.
0: Bak, ama para vermedim. Ben de gittim Viyana'ya.
1: Para vermedim yani. Katedraldi galiba o. Kilise miydi? Katedral olabilir.
0: Evet. Silivri'de bir mekanda kahvaltı için durmuştuk ailece. 5-6 yıl önce kişi başı 450 lira ödemiştim. İçime oturduğu için Google yorumlara yazmıştım. Mekanın sahibi ismimden çalıştığım şirketi bulup beni aramıştı. Şirket sahibinin arkadaşıymış. Sonra tatlıya bağladık. Tatlıya bağlan oğlum, para mı geri mi verildi? Bak bende bir gün ne oldu biliyor musunuz? Bu şimdi yol gösterme gibi olmasın değerli arkadaşlar. Aracı bir gün bakıma gönderdim. Bizim Selahattin'e de aynısını dedim. Selahattin'e başka bir şey oldu mesela. Aracı bir gün bakıma gönderdim.

İşte hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi falan filan değişti. Bu şimdi yeni çıkan kurala göre değiştirdiği parçaları size teslim etmek zorunda. Mesela hava filtresini değiştirdiyse hani böyle bir poşete koyup arabanın bagajına oraya buraya koyuyorlar. Hangi parçayı değiştirdiyse.

0: unuttu mesela. Gittim arabayı alacağım. Eski parçalar yok. Hemen aklıma şey geldi, dedim ki eski parçalar nerede dedim. Eskileri dedim nerede. Böyle baktı adam bana, baktı. Bir dakika abi dedi, gitti geldi, onu arıyor, bunu arıyor, şunu yapıyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor, falan yapıyor, filan yapıyor. Yok eski parçalar yok.
1: İçinde.
0: Yok eski parçalar yok. Nasıl olacak dedim. Abi siz bize 6 bin lira verir misiniz dedi. 10 bin lira değil, siz bize 6 bin lira verir misiniz dedi. Bunun aynısını Selahattin'e söyledim, bizim otorite Selahattin'e. Arabayı bakıma göndermiş. Bir para çıkartmışlar. O da diyelim ki 10 bin lira o da. Diyelim ki. Dedim ki Selahattin, eski parçalar yoksa onları iste dedim. Bir gitmiş, eski parçalar yok. Selahattin de sevinmiş. Oh eski parçalar yok filan diye. Demiş ki eski parçalar nerede? Bir dakika deyip çöp poşetiyle diye tutuşturmuşlar Selahattin'i. 10 bin lirayı da alıp göndermişler. Bir ara, aradan sonra geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
5: Reklam.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklam.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuz?

0: Var. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Tatile gidecektik. Önden rezervasyon yaptırdım, parasını verdim, gidemiyoruz, içime otururuz demiş efendim. O da kötü olur ya. Vallahi. Hüseyin, hiç rezervasyonu önceden yaptırdın mı?
1: Yaptırdım.
0: Ciddi misin?
1: Tabii tabii.
0: Anladım.
1: Daha uygun oluyor, daha güzel oluyor.
0: Anladım. Peki. Ben geçen de ne zaman, dün gece böyle sosyal medyada videoları kaydırırken hani bizim oteli gördüm. Bex Premium Resort Spa'yı. Abi bir partiler yapmışlar. Üf.
1: İzledim ben de.
0: Vallahi evet. Bu ne dedim ya, böyle oradan oraya 10 tane videolarını seyrettim yani. Bir partiler yapmışlar. Bohem parti videoları çıktı karşıma. Vallahi izlerken kendi kendime dedim ki keşke yayını, nasıl olsa yani çalışma ortağımız, sponsorumuz. Keşke dedim yayını oradan yapsam. Ama orada dedim olayım. Düşsene partide benim yayın yap. İşte bu ya.
1: Güzel fikir.
0: İşte bu. Vallahi müzikler, konsept, ortam falan, insanların enerjisi. Tam böyle bir yaz akşamı atmosferi. Sonra biraz bakayım şöyle dedim. Sadece Bohem Parti olayı da değil ya. Daha önce de White Party falan düzenlemişler. Tam bizlik işler Hüseyin.
1: Severiz. Yani,
0: evet. Belli ama yani. Misafirlere farklı konseptlerde etkinlikler sunuyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bence oteli özel yapan şey sadece oteli ya da denize yakınlığı hani falan diye yaşattığı deneyimle. Hani ben şöyle oteli çok seviyorum. Bir gireceksin. İşte havuzu da iyi, denizi de iyi, otelin kendisi de iyi, yemeği de iyi. Ya otelden çıkmayacak. Eğlencesi de olacak yani otelin.
1: Tabii tabii.
0: Bazı oteller var, gidiyorsun mesela. Şey diyorlar mesela. Abi denizi iyi de eğlenceye biz merkeze gidiyoruz falan. Aa yok, bana gelmiyor yani. Otele bir gireceksin, otel oteldir yani, iyidir yani. O odur. Vallahi. Ben olsam öyle bir tatilden sıkılmam zaten. Yani sabah deniz.
1: Ben bayılırım zaten, beni biliyorsun.
0: Evet, işte gün içinde keyif. Akşam bambaşka böyle partiler falan, eğlence. E tatil dedin biraz böyle olmalı ya. Ağustos ayında gideceğim, Ağustos ayında. Aa. Bir de çok çıkmaya başladı. Hani biz yayında da bahsediyoruz. Yayında bahsettikten sonra da çok çıkmaya başladı Bex Premium. Ağustos'ta en az 3 günüm orada. Hani yıllık izinde en az 3 günüm orada. Bakarsın bir hafta da kalırım, bilmiyorum. Bu arada bahsetmişken geçtiğimiz yayında duyurmuştuk biliyorsunuz. Alem 5 kampanyası hala devam ediyor. Ancak kampanya bu cuma günü sona eriyor. Eğer tatil planı yapıyorsanız son günleri kaçırmayın bence. Rezervasyonunuzu oluştururken Alem 5 diyorsunuz. Bu kodu söylüyorsunuz. %5 indirim fırsatından hemen yararlanıyorsunuz. Bex Premium Resort Spa'da. Bex Premium Resort Spa'da. Kuşadası'nda. İnternetten ve sosyal medya hesabından şöyle bir bakabilirsiniz. İnanın bana, beklentiyi, tatil anlamında beklentiyi karşılayacak bir mekan sevgili arkadaşlar. Ağustos ayı gibi ben de oradayım. İnşallah denk geliriz. Ama dediğim gibi siz beni beklemeyin. Yani sizin için müsaitlik ne zaman olur bilemiyorum.

0: istediğim olsun.
1: Abi Instagram'da yazdım sana diye hesaplarımdan izin olursa bazı şaka videolarını kendi kanallarımda yayınlayabilir miyim? Kısa versiyonlarını evet. Hani bir dakikalık, 1,5 dakikalık Reels video versiyonlarını evet. Hiç sıkıntı yok, hoşuma da gider. Ama YouTube'daki Allah aşkına 20 dakikalık şaka videosunu indirip orada yayınladığınız zaman sadece benim değil, bütün emeğin hakkını özür dileyerek çalmış oluyorsunuz. Kısa versiyonlarda hiçbir problem yok. TikTok'a eklediğim, işte Instagram'a eklediğim kısa Reels versiyonlarını hoşumuza da gider. Tabii ki paylaşabilirsiniz, bunun için yapıyoruz ama uzun versiyonları sadece YouTube'da bizim kendi resmi kanalımızda. Değerli dinleyen. O kadar, başka bir ricam yok yani.

0: Annem Ümre'ye giderken havaalanında bütün akrabalara kahve ısmarladım. Pahalı olduğunu bilmiyordum. O dakikadan sonra geri dönmek de olmadı. Maaşı bıraktım. Kartla 5 takside böldürdüm. Sonra bankadan öyle ödedim. 2025 motosiklet aldım. 2 defa motor attırdım. 3 kez motor atacaklardı. Ben de motoru direkt sattım. Verdiği parayı kime oturmuştu? İçime oturmuştu demek galiba. Eski akü değişiminde eski aküyü vermek zorundalar mı? Abi değiştirilen parçayı vermek zorundalar. İsterseniz almazsınız ama benim bildiğim değiştirilen parçayı artık vermek zorundalar. Avukata 100 bin lira verdim, çöp oldu demiş efendim. Ah bu avukatlar. Ah bu avukatlar. 2015 yılında uzun yol yolculuğunda tuvalet için petrolde durdum. O dönem 0.50 kuruş veya 1 lira gibi bir tutar vardı. Çıkınca fark ettim paralı olduğunu. Bozuk yok dedim, kart çekeriz deyip 1 lirayı karttan çekmişlerdi demiş. 1 lira. Eşimin aldığı ev eşyalarını kullanmaması içime oturuyor. Boşa para harcıyoruz, israf olduğunu düşünüyorum. Kullansa içim yanmayacak. Air fry, tost makinesi, hamur yoğurma makinesi, robot süpürge en fazla 3 herkes kullanmıştır. Aram vereceğiz üstü.
1: Ara veriyoruz.
0: Tamam, peki.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil hangi Gümüş Suyu?
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Çay makinesi deyince vatan.

0: Dijital, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet, İstanbul yol durumu. Aç bakalım Hüsü. Çift sayılar sende, tek sayılar bende.
1: Dünkü gibi biraz açık gördüm ben bugün gelirken. Hı. O yüzden %60 diyorum.
0: %60 mı diyorsun?
1: Evet.
0: Ben de %63 diyorum.
1: Haydi bakalım.
0: Aç bakalım.
1: Hemen bakıyoruz. İstanbul'daki trafik durumu. Ve evet, doğru.
0: Hangisi doğru?
1: Oğlum? Şanlıurfa.
0: Oğlum bilen var, bilmeyen var. Hangisi doğru söz? Allah Allah. %63.
1: Evet, %63.
0: Bildim yani.
1: Bildin.
0: Tamam, buyursunlar. Dur ben haritayı açayım da şuradan. Evet.
1: Ben sen bunu açmadan hemen başlayayım.
0: Bunun yalan yanlış şeylerine müdahale edelim çünkü. Evet, açtım. Buyur bakalım.
1: İstanbul'da trafik durumu an itibariyle %63. Anadolu yakasında %60, Avrupa yakasında %65 civarında.
0: O zaman alkışlar Avrupa yakasına geliyor %65.
1: Avrupa yakası.
0: Evet.
1: Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu Avrupa geçişlerinde akıcı. Hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişlerinde yoğun akıcı. Her iki tarafta da yoğunluklar başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Avrupa geçişlerinde yoğun akıcı, Anadolu geçişlerinde akıcı. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi açık ve akıcı. Şişli Beşiktaş yönünde trafik yoğunlaşmaya devam ediyor. Basın Ekspres yolu yine her zaman olduğu gibi yoğun. Dipnot geçelim. D100 Avcılar Hacı Şerif Beylikdüzü yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü orta şerit araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı.
0: Aferin, oluyor oluyor. Olacak.
1: Oluyor değil mi? Yavaş
0: oluyor,
1: yavaş.
0: Oluyor, evet. Oluyor. Yine bir 15 sene daha uğraşacağım ben yani. Oluyor. Evet, evet. Oluyor.

0: Geçen gün bir arkadaşım ne dedi bana biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Abi bir mağazaya alışverişe girdim, senin şakanı dinliyorlar. Çok şaşırdım ya dedi. Çok şaşırdım.
1: Hangi mağaza acaba?
0: Ne bileyim, bilmiyorum. Çok şaşırdım ya dedi. Çok şaşırdım yani. Bazı öyle, sadece internet kendinde var zannediyor. Bazı yani. Yakıta verdiğim paraya çok acıyorum demiş. Al benden de o kadar ya. Yakıt. Hani şey mesela, yakıt böyle koyar biliyorsun ya, böyle gaza bastıkça yakıyor yani, gidiyor. Gerçekten para yanması yani.
1: Evet. Yani arabada çok daha farklı o, ama motorda ben düşünemiyorum, ama arabaya bastıkça gidiyor o.
0: Ya şunu bir çözsünler, havayla çalış. Suyla bile değil, ben suya da üzülürüm. Havayla çalışsın.
1: Hiçbir şeysiz çalışmıyor mu ya bu arabalar?
0: Hiçbir şeysiz?
1: Hiçbir şey yok. Motoru yaptık, bastık, gidiyor.
0: İşte yani. Hava yani, hava böyle durduğun yerde böyle hava.
1: Havayı da kullanmasın.
0: Ya da yemekle çalışsın insan gibi.
1: Yok abi, de ona mı yedireceğiz?
0: Oğlum ucuz yolda bir şeyler buluruz.
1: Abi ben Adana yerim, sonra diyor ki ben ne yiyeceğim? Önüne kuru ekmek de atamazsın arabanın yani.
0: Elektrikli araçlara ne diyorsun Hüsnü?
1: Ben kullandım, deneyimleme fırsatım oldu. Ve ben memnun kaldım. Tasarruflu da geliyor bana açıkçası.
0: Memnunsun?
1: Memnunum ben.
0: Peki. Malatya çok sıcak be kral. Evde nerede serinleyeceğimi şaşırdım. Güneş bütün evi ele geçirmiş. İyi yayınlar canısı. Eyvallah. Adem'e ne oldu? Adem bu. Güncelleme gelince böyle oldu işte. Değişti biraz. Güncelleme geldi,
1: alt
0: değişti.
1: Alt çizgi Adem oldu. Evet.

0: Genç bir kızımız beni pahalı içecekleri olan bir yere davet etti. Biz de küçüğe hesap ödettirilmez, ben ödedim. İki kahve iki çaya 750 lira ödedim. İçim oldu. İki kahve iki çay uygun 750 lira.
1: Evet.
0: Abi şunlara bir uygun diyoruz ya. Geçen bak hep bunu söylüyor. Arkadaşım kiralık ev bulmuş, 70 bin lira mı 75 bin lira mı ne zil takıp oynuyordu.
1: Nerede bulduğuna bağlı.
0: 75 bin lira diye. Şişli'de.
1: Şişli neresi acaba? Fulya tarafı mı?
0: Söyleyeceğim sana.
1: Fulya ise iyi çünkü 70 bin lira.
0: Tam Fulya değil. Fulya inen sen şimdi. Yeni yol diyeceğim, sen bilmezsin.
1: Fulya bayırı. Tabiri.
0: Değil, Fulya bayırı değil. Sokak adı olarak bilmiyorum. Orası bizde yıllardan beri yeni yoldur oranın adı. Meydan var ya, meydan.
1: Evet.
0: Meydandan sağa giriyorsun, aşağı iniyorsun.
1: Şişli Camii'nin...
0: Şişli Camii'nin karşısı diyebilirim, evet. Ha, o, tamam. Sağa giriyorsun, aşağı iniyorsun.
1: Aşağı o fırın falan var orada.
0: O yol üzerinde. Ha, otelin... O yol üzerinde.
1: Ha, tamam. Hı-hı.
0: Zil takıp oynuyordu. Artık şey diyoruz ya, 70 iyiymiş, iyi, uygun. Ya. Bir de şey var mı etrafınızda? Vallahi sen tutmuyorsan ben tutayım ya falan.
1: Hayır, sen niye tutuyorsun yani? Durup değil mi yani?
0: Bizde küçüğe hesap ödettirilmez. Ben ödedim, iki kahve iki çaya 750 ödedim, içime oturdu. Aşırı pahalıymış. Türk kahvesi ve iki çay, yani hadi olsun 300 olsun. 300'e 750 nedir? Maalesef normal. Bak, ucuz demiyorum. Bana göre ucuz demiyorum.
1: Tabii
0: maalesef günümüz şartlarında normalleşti artık. Normal geliyor. Yoksa 750 lira kahveye ucuz diyen olmaz yani. Ucuz diye olma bu. Aklı dengeyi yitirmiş olmak lazım. Kahvecilerde falan hani isim soruyorlar ya, isminiz ne diye.
1: Evet.
0: Bardağa yazıyorlar. Orada gerçek adını mı söylüyorsun?
1: Gerçek adımı söylüyorum.
0: Ben hep yalan yanlış şeyler söylüyorum. Ondan sonra gidip bekliyorum, isim bağırıyorlar. Ulan benimki nerede diyorum. Meğer bana bağırıyorlarmış. Yani. Ya siz nasıl hayatlar yaşıyorsunuz? 700 lira iki çay iki kahve ne? İşte bak, bir de böylesi var. Hani bazen söylediğin şeyi açıklaman icap ediyor. Açıklasam bile bazen olmuyor. Ben 700 liraya ucuz demiyorum. Lanet olsun zaten. Nasıl ucuz olabilir 700 lira? Normalleşti bunlar diyorum. Normal diyorum. 75 bin lira kiraya ucuz demiyorum. Normalleşti artık. Normal geliyorum. Normal geliyor artık. Normal geliyor yani. Bak, bir yerde oturup kahve içiyorsun mesela. İki kahve iki çay içtiğin zaman 750 lira diyor. Normal. Artık öyle bir hani hayat öyle bir yaşadı ki normalleşti artık. Yoksa ucuz demiyorum. Hani bir kere daha. Anlamayan varsa evine kağıt göndereceğim artık. Yani.

0: El arttırıyorum ben, bir de ucuz diyorum. Bazen yeri geliyor iki kahveye 800 lira alıyorlar demiş efendim. İki kahveye de 800 lira fena yani. O normalde gelmez. İki, hadi öbürküsünde iki kahve iki çay var. 750 lira normal geliyor artık, bak ucuz değil. Normal geliyor. Yani kebapçıda bile isten çaya bazen 100 lira yazıyorlar arkadaşlar. Kebapçıda. Şimdi bu böyle işte 700 lira normal mi öyle mi falan filan. Ben çok merak ediyorum, nerede, hangi ilde, hangi ilçede yaşıyorsunuz? Biz de oraya mı taşınsak artık? Yani acaba. Evet şöyle. Kadir Bey var. Kadir Bey bir şey yazmış. Canım çok ciddiye alma. İlk defa görüyorum seni. Hani sadece senin evinde radyo olmadığı için sen hani bir şey yazmış. Seni şu an ilk defa görüyorum Kadir abiciğim. Onun için çok ciddiye alma yani. Ne oldu? Aram veriyoruz.
1: Bitiriyoruz.
0: Ciddi misin?
1: Tabii.
0: Aa, bitti yani olay.
1: Bitti.
0: Tamam. Değerli dinleyenler, akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize lütfen iyi bakın. Ondan sonrası ben de kepenkleri kapatıyoruz biliyorsunuz. Perşembe günü geleceğiz bir daha. Yarın 15 Temmuz. 15 Temmuz'da yayında değiliz. Allah bir daha vatanımıza, milletimize yaşatmasın inşallah. Herkese selam ederim. Saatler 22'de Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Gerisi bende. Hadi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net, Sigortam.net. Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Reklam.
10: Paketiniz var.
11: Ha, nereden?
10: Gelecekten.
11: İçinde ne var?
10: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Elektrik.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin'de karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele yarın saat 22'de. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.104 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira 4 kuruş, euro 53 lira 83 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 36 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 44 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.246, yarım altın 20.220, çeyrek altın 10.118, gram altınsa 6.186 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 28, Diyarbakır 40, Trabzon 26, Kayseri ve İzmir 34, Erzurum 31, Ankara 30, Antalya ve Adana 35 derece olacak.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Braun Series 3 310BT elektrikli tıraş makinesi 2849 liraya, Dreo Air Purifier 337S hava temizleyici

0: Yerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
7: Paraflayın.

0: Alem Efendi birazdan. Sen de çiçeksin, ben de suyum. Birazdan. Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: yediğin an gelsin Sütaş ayran.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam.

0: kadar gelirim.
1: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek. Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Ama dememek için ama sigorta.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Tekno Pova Curve 2 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 20

0: radar.com'da.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin'de karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele yarın saat 22'de. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 39 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 28, Diyarbakır 40, Trabzon 26, Kayseri ve İzmir 34, Erzurum 31, Ankara 30, Antalya ve Adana 35 derece olacak.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
5: Chery. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri...

Büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: İnan gelsin Sütaş Ayran.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında

Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Ne güzeldi ilk maaş ya. Elini alıyorsun ben böyle parayı sıcak sıcak. Ne yaptın ilk maaşında, ne aldın?
1: İlk maaşımla 5 katlı apartman aldım. Bir tane de araba almıştım, o zaman hatırlıyorum.
0: Çok helal para gibi gelmedi.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Alem Efendi birazdan. Bu can sana fedaydı bir zamanlar, değerini bilemediğim. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Setur. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
8: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: 90'lı yılların. Alem Efendi.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde. Ama dememek için ama sigorta.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Demet Sağroğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

0: Aa. Sevap. Aa. Aha, erkekler de yanar be sevgili dinleyenler. Saatler 22.05. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 10 Temmuz. Yıl 2026, günlerden salı ve Serdar yayında başlar sevgili dinleyenler. Bu denizde derken yok, Hüseyin yok. Nerede acaba işte? Ha, buraya gelmiş ya.
1: Hüseyin

0: Tarihi yanlış mı söyledim ya Hüseyin? 14 Temmuz demedim mi?
1: Doğru, doğru.
0: Gayet 14 doğru. Temmuz demedim mi ben? Biri yazmış 10 Temmuz dediniz demiş efendim. Aa, öyle mi? Özürler olsun demiş de olabilirim. Pardon, kusura bakmayın. Hemen düzelteyim efendim. 14 Temmuz 2026 günlerden salı. Hemen düzelteyim öyle dediysem de. Ne var canım, hatadır, insanlar içindir yani.
1: Tabii.
0: Yani. Hemen bu çok teşekkür ederim değerli dinleyenler. Dikkatli dinleyenler. Çok thank you. Çok very much. Sağ olun. Abi bugün 14 Temmuz. Demek yanlış söylemişiz. Sağ olun pıtırcık dinleyicilerim. Çok teşekkür ederim. Var olun. Can kulağıyla bizi dinlediğiniz için. Çok thank you. Çok very much. Hemen düzelteyim bir daha. 14 Temmuz değerli dinleyenlerim. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz o zaman. Hemen.

0: Hayvan sahiplerine gelsin. Bir bak bakayım gelebiliyor mu hayvan sahiplerine?
1: Hemen bakıyorum.
0: Evet, hayvan sahiplerine gelebiliyor mu?
1: Hayvan besleyenlere gelmiş daha önce.
0: O da sahibi demek, gelemiyor o zaman.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Tamamdır. Peki şöyle. Evet, 10 Temmuz dedim, bazen bilerek söylüyorsun, bu da böyle bilerek sandım ben. Yok, hiç kıvırmanın lüzumu yok, ne dedi, hiç farkında bile değilim, siz söylemeseniz hiç farkında değilim efendim. Kusura bakmayın, hemen düzelttim. 14 Temmuz, haberiniz olsun. Düşünme hemen. Bazen Mümtaz abiyi zaaflıyorum, bilerek yanlış söylüyorum falan. Onda da hemen diyorum zaten, bilerek dedim falan diye, ama bunda yok, öyle bilerek değil. Evet, bir dakika. Şöyle ilk 22... mesajını şöyle bir bulmam lazım. Devamlı geç kalanlara gelebiliyorum. Bak bakayım. Devamlı
1: hemen
0: geç
1: bakıyorum.
0: Evet. İstanbul'da olup da geç kalmayan yok zaten. Yani. Selam, yarın yayın var mı? Efendim, yarın yayında değiliz maalesef. Bilginiz olsun. Yarın değiliz. Perşembe günü kaldığımız yerden. Hadi bakalım. Bak bakayım gelebiliyor mu?
1: Hemen bakıyorum.
0: Devamlı geç kalanlara.
1: Gelebilir.
0: Gelebiliyor mu?
1: Gelebiliyor.
0: O zaman devamlı geç kalanlara geliyor bugünün yayını. Bugünün yayını devamlı geç kalanlara geliyor. Bugünün yayını, bugünün yayını devamlı geç kalanlara geliyor. Haydi bakalım. 0536 901 89 02 0536 901 89 02 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası 536 901 89 02, sevgili dinleyenlerim.
2: Serdar Gökalp.
3: Haydi.
0: Karamaş.
1: En sevdiğim yer.
0: Roberto Tamo yıllar önce yapmış onlara. Yıllar önce yapmış Roberto Tamo.

0: Karabaş.
1: Boş kalmasın. Evet.
0: Gecenin konusu ne olsun sevgili kardeşim? Söyle bakayım bana.
1: Hemen gecenin konusunu söylüyorum.
0: Söyle bana.
1: Pişmanlıklarımız.
0: Hayır ya, o ne öyle canım? O ne öyle? Yüzyılın radyo programı gibi pişmanlıklarımız.
1: Şiir gibi oldu.
0: Yani, evet yani.
1: Son pişmanlıklarımız.
0: Bırak bunu başkaları yapsın ya. Evet, pişmanlıklarımız bak.
1: Çocukluktan beri vazgeçemediğimiz alışkanlıklar.
0: Çocukluğumuzdan beri vazgeçemediğimiz
1: alışkanlıklar. Çocukken de mesela burnunu karıştırıyormuş. Gelmiş 50 yaşına hala burnunu karıştırıyor.
0: Yani. bir tane söyle bakayım.
1: Ben ayağımı çıtlatıyorum.
0: Ayağını mı çıtlatıyorsun?
1: Böyle yürüyorum mesela evde. Ayağını böyle yere vururup ama böyle şey olarak parmağını böyle.

0: Karabağış. Aa, aa, aa. Tomat. Aa, aa. Tam bak burada R&B'ye bağlayacakmış, fırsat bulamamış Robert.
1: Zaman R&B.
0: Millet alışık değil, devam et. Bir. Bir çiçek olsaydınız hangisi olurdunuz, neden? Hüseyin hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Evet Hüseyin Bey, dinleyicimizden bir soru gelmiş. Bir çiçek olsaydınız hangisi olurdunuz, neden?
1: Krizantem.
0: O ne oğlum?
1: Krizantem?
0: O kimle çalışıyorum ben ya? O ne ya?
1: Krizantemi bilmiyor musun?
0: Oğlum bak, sana bana ilk defa yani stüdyo

0: Yeni geç. Yeni çalışmaya başladığımız arkadaşlarıma benim anlattığım bir hikaye var. Ben sana bunu daha önce anlatmadım. Şimdi anlatayım mı?
1: Anlat.
0: Bak güzel kardeşim. Sabah kalktım çıktım radyoya geliyorum yani.
1: Evet.
0: Kapının önünde lastik yakıyordu çocuklar. Dedim ki beyler şöyle bir çekilin de ben dedim şey yapayım yani yayına dedim geçeyim. Oğlum bir çekilin Serdar abi atlasın dediler. Yanan lastiğin üstünden atladım yayına. Öyle bir mahalleden geliyorum ben.
1: Tamam.
0: Bana söylediğin çiçek ismine bak.
1: Ama bu çiçeğin başka bir adı da var. Halk arasında bilinen.
0: Neymiş neymiş?
1: Kasımpatı.
0: E bana öyle desene oğlum ya.
1: Ama krizantem diye geçiyor
0: lan
1: bu
0: yani. Kapıda lastik yakıyorlar diyorum.
1: Ya bizde yakmıyorlar.
0: Kapıda lastik yakıyorlar. Lastik kapıda. Allah Allah. Hala krizantem diyor bana ya. Ben bana yarın sor yok. Bunun adı yok bende yani. Yarın sor yok. Bende yok.
1: Her gün sana krizantem diye mesaj
0: atıyor. Lan yürü git Allah aşkına. Yani her gün engellerim. Hiç. Hayır. Numarayı engellemem. Seni engellerim. Engel olurum yani öyle bir mesaj çekmen. Allah Allah. Her gün öyle mesaj çeken adamla ben her gün gelip burada ne konuşayım oğlum? Hayret bir şey ya.
1: Sevgiliye alınacak çiçekler de olur.
0: Ne oluyor?
1: Sevgiliye alınacak çiçekler.
0: Sevgiliye alınacak çiçekler. Risk yapmayacaksın, papatya alacaksın.
1: Evet, sarı papatya da.
0: Valla ben bu çiçek işini anlamadım kızım. Gül alıyorsun, ben gül hiç sevmem, lale severim filan. Lale alıyorsun, bu ne eski sevgilinin adı mı filan. Hani başka bir şey, en güzel papatya alacaksın gidecek bu kadar. Ama bizde şans yok yani şey yaparız.
1: Ama ben kadınların genellikle gül sevmemelerini anlayamıyorum.
0: Oğlum vallahi bak benim ya bu yılların hikayesi bu. Yıllar önce ama yani. Yıllar önce böyle kara kara düşünüyor. Ne oldu dedim. Bir kızla buluşacağım da dedi. Giderken çiçek alayım mı sence? Bana böyle şey olur mu dedi. Yani pembe gözüyle bakar mı bana dedi. Pembe. Dedim ki yok oğlum ne alakası var. Al dedim çiçek. Gaz verdim al dedim. Almış gitmiş şu kızın çiçeğe alerjisi var.
1: Hadi.
0: Hani ilk buluşmada tabii. Yani.
1: O kötü bak ama onu bilemez ki. Yani çiçeği herkese alabiliyorsun sonuçta.
0: Çiçeği herkese alabiliyor musun?
1: Alabiliyorsun.
0: Bir erkek olarak sana hiç çiçek alındı mı?
1: Hayır. Alınmasın zaten.
0: Ne konuşuyorsun? Yani ne konuşuyorsun oğlum o zaman?
1: Erkeğin kadın olarak herkese.
0: Ne anlatıyorsun o zaman bana? Herkese çiçek alınabiliyor.
1: Ben krizantem alıyorum.
0: Bana alındı ama çiçek.
1: Öyle mi?
0: Tabii öyle mi? Sen beni ne sandın?
1: kim?
0: Alındı. Öyle değil lan. Mesela atıyorum. Film yaptık çiçek yolladılar sağ olsunlar. Ondan sonra işte ödül aldık çiçek yolladılar. Babalar gününde çiçek yollanıldı falan. Hani potansiyel baba öyle çiçek alıyor. Yoksa herhangi bir buluşmada al hayatım bunu da eve götür saksıya dik filan diye bir çiçek vermedi bir kız.
1: Tamam, o bana da gelmişti doğum günümde.
0: Ama bıyıklı kız arkadaşım vardı. Gerçek kız bu arada yanlış anlaşılmasın. Ama ne yapayım yapacak bir şey yok bıyığı vardı yani.
1: Olabilir.
0: Vardı bıyığı vardı.
1: Yani.
0: Bıyığı vardı ben öyle abi diyordum. Ben var. Evet. Senin mesela var mı öyle bıyıklı sakallı kız arkadaşın var mıydı?
1: Bu nasıl? Vallahi vardı. Aynı berbere gidiyorduk gibi bir şey diyebilirim.
0: Ay. Kasımpatı papatya ailesinden. Bu arada Azerbaycan'da pembe değil de mavi diyorlarmış çiçek alan erkeğe. Mavi. Bana bu ara Azerbaycan'dan sardılar sevgili arkadaşlar.
1: Öyle mi?
0: Evet. Kardeşlerim benim de uzun yaşlıdır. Bana neden sararsanız ben hiç bilmem. Valla bana oradan sardılar bu aralar.
1: Çok iyi o zaman.
0: Hayır canım şakaların altında şey yazıyorlar. Gel de bunu Azerbaycan'dan yap bakalım bir görelim. Öyle yazıyorlar. Yaparım canım kardeşim malzemeyi gönder yaparım. Kardeşimsin ben yani bu oradan bu şuradan diye yapmam. Türkçe bilen birisi varsa bir İtalyan varsa İtalyana da yaparım yani sorun yok.
1: Tabii.
0: Az önce bir şakamız patladı mesela. Hala şaka düzeniyle alakalı hani şaka için ses kaydı alacağımız cihaz falan filan hala yanımda düşün. 2 dakika kala falan bitirdik değil mi?
1: Evet.
0: Telefon şakası yaptım. Pazar günü size yayınlamak için. Telefon şakası yaptım. Patladı karşı taraf izin vermedi sevgili dinleyenler. Yayınlayamadık. Yani yayınlayamayacağız pazar günü. Ha pazara daha çok var. Yarın bir şaka yaparım. Cuma bir şaka yaparım bilmiyorum. Peşindeyim ama şu anda mesela yeni bir şaka yok. Az önce çok ümitliydim ama bu şakadan. Nasıl olsa kesin net malzeme diye. Yaptım da hakikaten izin vermedi karşı taraf. Bunu yayınlamayın dedi. Biraz yalvardım. hani yayınlayabilir miyiz diye. Yok dedi yayınlamayın dedi. Yapacak bir şey yok sağlık olsun ne yapalım. Evet. Oğlum hafıza kartı nerede?
1: İçinde. Şey.
0: KDV mi lan bu? İçinde. Allah Allah. ha. Dur bakayım. Hüseyin konuları sürekli ilişkilere bağlamaya çalışıyor. Aşk

0: Acısı mı çekiyor yoksa demiş. Evet yani. Hüseyin cevap ver.
1: Aşk acısı çekmiyorum. Hı? Çekenler olabilir.
0: Çekmiyorum. Hiç çektin mi aşk acısı?
1: Çektim, çektim.
0: Ciddi misin?
1: Çektim evet. Bu ne ayrılık acısı gibi değil ama.
0: Bu ne rezillik arkadaş ya. Vallahi çalıştığımız isimlere bak. Yani, insanlara bak ya. Ben istemiyorum ama ben seninle de çalışmak istemiyorum. Ben.
1: Başkaları da mı vardı? Çeken.
0: Olmaz mı?
1: Of.
0: Şimdi bana burada isim verdirtme.
1: Yok gerek yok. Gerek yok.
0: Bana şimdi burada isim verdirtme. Yok. Mesela yoldayım geliyorum mesela şarkılar atılmış. Oğlum hayırdır? Hani şarkılar mesela şey ben de hiç Allah belanı versinler. İnan artık seni hiç sevmiyorum arkasından. Aradan yarım saat geçiyor bir bakıyorum gel barışalım artık filan.
1: Ben hani, de şimdi erkekler de yanarı falan dinleyince hani bana da yüklenir misin diye düşündüm.
0: Benim yanımda bir kardeşim vardı. Hani sizden yaş olarak büyüktür herhalde bu anlattığım tarihler. 2012'li 2013'lü yıllarda Hüseyin. Oğlum böyle bir şey olamaz. Bir şarkı listesi yapıyor. Allah belamızı veriyor. Tövbe estağfurullah. Yani dinleyici bağlanıyor yayına. Şaka yapıyorum. Adam diyor ki mesela abi güleceğim de deminki şarkı içimizden geçti vallahi yani filan. Çocuğa diyorum ki oğlum ne ayaksın sen ne yapıyorsun? Abi benim kızla 2 aydır konuşmuyoruz falan. Lan git o zaman. Niye geldin buraya? Git o zaman. Bir de 2 aydır konuşmuyorsun yani. Bu ne?
1: Yani yalnız bizim başlangıç şarkılarımız öyleydi. Tek geçerim. Hı. Erkekler de yanar.
0: Evet.
1: Senden çok var. Yani benden bir şeyler de olabilir. Bilemem.
0: Sen de birine yürüyor gibisin.
1: Yürümüyorum. Yürümüyorum da şöyle bazı kalıntılar var onları süpürmeye çalışıyorum.
0: Kalıntılar mı var?
1: Evet.
0: Oğlum ben seni başka radyo programcısına mı versem acaba ya?
1: Yapamam yapamam.
0: Çocuğa da mandal gibi böyle. Evet. Seni verip leğen mi alsak ne yapsak şey?
1: Hortum al hortum.
0: Yapamam diyor.
1: Bahçe hortum. Hortumu.
0: Hortumla dayak yedin mi hiç?
1: Yok bizde boru var.
0: diye böyle... Sallanır yani. Boru mu vardı?
1: Evet.
0: Bir üflediğin boru mu?
1: Yok PVC boru. Bu elektrik kanallarını döşendiği boru var ya.
0: Elektrik kanallarının döşendiği.
1: Yani işte prizlerin içerisinden geçen borular.
0: Tamam işte içine hava girer o böyle salladığın tabii. Zaman. O daha da bir yani o da, ağzının tadını biliyormuş seni onunla döven.
1: Tabii tabii.
0: Biliyormuş yani.
1: O şeydi yani o dövülmedik de öyle bir... onlarla işim çoktu o yüzden.
0: Dövülmedik de onlarla işi... Boruyla ne işi olabilir ki bir adamın?
1: Ben elektrik elektronik okudum o yüzden.
0: Elektrik elektronik tabii. Okudum. Anladım. Oğlum bir şarkı arıyorum bulamadım ya.
1: Hangisi?
0: İsmail YK Facebook.
1: Facebook.
0: Şarkının adı mı o değildi acaba?
1: Facebook. Yo Facebook.
0: Facebook. Facebook.
1: Bir bakayım.
0: Bu kızı orada buldum Facebook.
1: O şey var 80-80-160 Allah neler yaratmış.
0: Yok yok hayır abi ben. He. Ben Facebook istiyorum.
1: Bulayım.
0: Bulsana şarkının adı neydi?
1: Hemen bakıyorum.
0: Evet sana zahmet.
1: Facebook eskide kaldı. Bence artık Instagram falan diye şarkıyı yenilemesi gerekiyor İsmail YK'nın.
0: İsmail YK'nın.
1: Facebook ya şarkının adı.
0: Allah Allah yok. Bizim arşivde yok şu an. Şapur şupur var istersen.
1: O da olur.
0: Yok oğlum hayır ben Facebook istiyorum. Allah Allah.
1: Bu arada İsmail YK'yı başıma bir şey gelmeyecekse dinlerim.
0: Ne kim İsmail YK'yı mı?
1: İsmail YK.
0: Oğlum yıllarca yurt dışında sadece o adam dinlendi.
1: Evet.
0: Sen yani ne?
1: Yani bence çoğu şarkısı iyi. İsmail YK'nın. Son zamanlarda biraz daha...
0: Farkındaysanız böyle... hiç yorum yapmıyorum sevgili dinleyenler. Dinliyorum
1: bir an ben şarkı yararken sana bakıp göremedim orada.
0: Hiç ben hiç yorum yapmıyorum ben yani. Hiç.
1: Tıkla güzeldir.
0: Tıklayı ben ezbere bilerek uyandım bir gün.
1: Of.
0: Of mu?
1: Evet çok güzel şarkı ya. Neredeyse ama arabeskleri de güzeldi.
0: Başın ağrıysa salla yerinde kalk da vurma. İyileşmek istiyorsan bu numaradan beni tıkla.
1: Çok tatlı birisin.
0: Nazar değilsin. Bu işte.
1: Facebook mu bu?
0: İspanya 1-0 öndeymiş. Şu Yamal kupayı alırsa hiçbir şey yapmadan var ya çok üzülürüm yani biliyor musun?
1: Yazık olur. Yazık olur.
0: Yok bir de kupa boyunca yok ki adam. Yok Haluk abi duymadı. Haluk abi diyordu ya kupa Yamal'ın şey dünya kupası.
1: Penaltını atmışlar zaten.
0: Penaltıdan mı?
1: Evet.
0: Hadi be Mbappe sana destek vereceğim hiç aklıma gelmemişti ama. Şu Kukurela ve Yamal balonunu bir patlat be kardeşim. Patlat be.
1: Skor 3-1.
0: Yani kupayı almasan da olur. Şunları patlat be Mbappe be. Patlat be.
1: 3-1 Fransa.

0: Azman alt lira 57.
1: Neydi? MSN adresi.
0: Benim mi?
1: Evet.
0: Serdar Gökal.
1: Aa.
0: Evet.
1: Hiç öyle bir
0: yok, ben yok. Hiç crazy ben falan. Yok, ne crazy, ben kendim crazy'im oğlum.
1: Bende bir dragon vardı.
0: Ben o tarihte de herkes DJ'di mesela.
1: Tabii.
0: Herkes DJ'di. MSN'de herkes DJ, herkes DJ. MSN'de herkes DJ. Ben o tarihte de yılın en iyi radyo DJ ödülünü falan alıyordum. Yani MSN'de olmuyordum da ben. Ne oldu Hüseyin Bey? Ne oldu?
1: Eyvallah.

0: Bu arada şaka şaka. Hiçbir ödülümün üzerinde yılın en iyi DJ'yi yazmıyor Hüseyin.
1: Ne yazıyor?
0: Yılın en iyi radyo programcısı, yılın en iyi radyo komedyeni, yılın en iyi radyo programı. Bunlar yazıyor. Hani hiç öyle DJ'yi yazmıyor. Bazen şey diyorlar mesela. Öf be adam bir sus da şarkıyı dinleyelim filan diye. Şükür hiçbir ödülümün üzerinde yılın en iyi radyo müzik programı da yazmıyor benim. Onun için yani hani galiba yeterli cevap. Ama dedi var gençler alsın. Bir kere yılın en iyi, sen bak bu hikayeyi de bilmiyorsun. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Hüseyin'le hani Adem'in ara verip Hüseyin'in başlaması bir bakıma iyi oldu. Anlattığım şey hiçbir hikayeyi bilmediği için bir daha anlatabilirim. Bir sene yılın en iyi radyo programı seçilemedim. Anlatayım mı sana o hikayeyi?
1: Anlat.
0: İzmir'e gösteriye gittim. İzmir'e. Telefon çalıyor. Açtım, efendim dedim. Çok böyle ödüllerle alakalı çok önemli bir ödül. Çok önemli bir ödül. Dedi ki merhaba. Merhaba Serdar Bey mi? Evet buyurun. Yılın en iyi radyo komedyeni seçildi. Yılın en iyi radyo programcısı seçildiniz dedi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim dedim. Dedi ki bilmem kaç bin oy kullanıldı. Bu oyun işte yüzde bilmem kaçıyla siz birinci oldunuz. Yılın en iyi radyo programcısı dedi seçildiniz. Tebrik ediyoruz dedi. Tabii dedim. İzmir'de gösterideyim. Pazartesi mesela. Dediler ki cuma günü ödül töreni var. Cuma günü dediler işte falanca filanca otele bekliyoruz ödül töreninde. Ödülünüzü almak için. Çok özür dilerim ben dedim seve seve gelirdim ama İzmir'de gösterideyim dedim. Pazar günü dedim döneceğim. Gelemeyeceksiniz yani dedi. Dedim ki bizim İsmail Güllü var o zaman.
1: Evet.
0: İsmail Güllü dedim gelecek. Ödülü dedim alacak vekaleten. Çok dedim teşekkür ederim. İsterseniz bir dedim video mesajla dedim göndereyim dedim. Ha gelemiyorsunuz yani dedi. O zaman çok özür dileyerek konuşmamız aramızda kalsın. Biz gelebilecek birine verelim ödülü. Ödülü verdiğimiz kişileri burada görmek istiyoruz çünkü dedi. Hani o yıl İzmir'deyim diye yılın en iyi radyo programcısı olamadım Hüseyin. Anladın mı o yılı? O yıl o. Zaten bu hikayeyi yayında anlattıktan sonra da bir daha bana oradan ödül vermediler. Bir daha vermediler yani.

0: Ne oluyor oğlum?
1: Ben de anlamadım.
0: Ne oluyor şarkıda?
1: Şeyler oluyor, helikopter falan.
0: Bu yüksek ihtimalle klibinde var bu görüntüler. Anladın mı? Bu şeyde de normal. Ya bence hani işte radyo edit, bir şarkıda radyo edit çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Hani bir radyo editinin olması lazım. Biz şimdi bunları niye dinliyoruz moruk yani? Ne oluyor mesela şu an?
1: GTA oynuyor herhalde.
0: Evet. Baksana oğlum ne oluyor, bir şeyler oluyor falan. Neyse tamam, dinlemiş olduk böylelikle şarkıyı.
1: Başka şarkıya geçmedi değil mi?
0: Yok geçmedi. Yani. Geçmedi. 0536 901 89 02, 0536 901 8902. Bir dinleyici yazmış. Serdar'cığım merhaba. Yamal'a ben de tutuğum da Kukurele'ye niye yapıştırdık demiş efendim. Ya bizim bir maçımızda, milli maçımızda mı? Bizim Türk takımlarından birinin maçında mı ne? Sanki bir şey yapmıştı o ya. Ben öyle hatırlıyorum.
1: Olabilir ama hatırlamıyorum ben.
0: Valla Kukurele öyle bir şey yapmış. Sanki bir şey yapmış. Yere mi atmıştı kendini? Bizimkilerden birine tekme mi atmıştı? İtmiş miydi? Bir şeydi. Eğer yoksa öyle bir şey söyleyeyim. Beynimden sileyim o kısmı. Adama boşu boşuna düşmanlık yapmayayım.
1: Vebaline girmeyelim yani adamı.
0: Evet. Yamal'a olmam için, tutulmam için bir sebebi yok. Yamal'a sadece şey... Topu ne zaman alsa Ronaldo'ya gittiği maçta şey oldum, tutuldum ona ben. Bir şey yapmıştı ya bu Kukurela, bir şey yapmıştı.
1: Ya, evet.
0: Bak ya bizim milli maçta bir şey yapmıştı. İspanya ile oynadık mı? Yani bu yeni değil bu arada, bu yeni bir şey değil. Ya da bizim Türk takımlarından birisiyle bu Avrupa maçlarından birinde. Ha bir şey olmuştu ya. Bir şeydi, Kukurela bir şey yapmıştı.
1: Ya Alman taraftarların tepkisini almış.
0: Yok yok, bize de bir şey yapmıştı.

0: Valla ben en büyük olayı Rivaldo'da hatırlıyorum.
1: Rivaldo o şeyde korner evet. Bayrağının orada topu atınca değil mi?
0: 2002 Dünya Kupası'nda. Ya tabii. İnanılmazdı ya. Ben çocuk
1: top geldi altında. Yere attı kendine falan.
0: Evet. Bir şeyden. De gözünün böyle yüzünden bakıyordu ya parmakların arasından falan.
1: Sonra büyük topçu.
0: İşte.
1: Sonra büyük topçu.
2: Sertap.

dersin.

0: Yalandan kendini yere atıp kart görmemizi sağlamıştı demiş. Bak görüyor musun, bir şey vardı yani. Yalandan kendini yere atıp kart görmesini sağlamış.
1: Kuralını bilir.
0: Ya boşuna tutulmam Hüseyin.
2: Vardır sebebi.
1: Kaybettim, boş ver. Yüreğin buna da alışır.

0: Bak burada da mesela şu topu almalar, şu girmeler falan şey. Bir de elini kaldırıp ben ne yaptım ki falan diyor. Yani. Bak.
1: Evet.
0: Sarı kart görüyor musun?
1: İşte.
0: Hiç düzgün görünüşlü star bir topçu yok biliyor musun?
1: Yani kendini biraz Puyol'a benzetmiş.
0: Ha bak herkes 3-5 konuşulduktan sonra ya saçını boyuyor ya perma çektiriyor filan. Zaten siyah krampon kalmadı galiba.
1: Yok.
0: Hiç yok değil mi siyah krampon?
1: Pembe hepsi artık.
0: Yani he. Sen mesela böyle topçu olsan kendini nasıl bir imaj yaparsın?
1: Evet şöyle saçlarımı değiştiririm.
0: Dağıtırım rüzgarlara bırakırım.
1: Diye. Ya bence bu futbolcu için biraz zor değil mi? Yani çok uzun saç. Ben mesela çok rahat edemem oynarken.
0: Yani arkaya doğru ama bant takmış kafaya falan.
1: Bilmiyorum. Biraz daha kısa saç tarzı yapabilirim.
0: Tabii. Ben de öyle yaparım.
1: Ama mesela krampon.
0: Ben futbolcu değilim yine öyleyim.
1: Renkli krampon ben de giyerim.
0: Giyer misin?
1: Giyerim. Böyle turuncu.
0: Ben siyah giyerim.
1: Siyah çok şey eski de kaldı ama ya. Halı saha ayakkabısı gibi o. Yani bilemedim. Çok eski gözüküyor.
0: Eskiden
1: biraz old school falan.
0: Eskiden halı saha kramponları vardı.
1: Evet. Lastik ayakkabı vardı.
0: Lastik ayakkabı?
1: Lastik. Böyle 1 liraya falan satılıyordu.
0: Komple onu niye, lastik. Onu niye örnek verdin şimdi? Halı saha kramponu vardı. Evet lastik ayakkabı vardı. Çok şeydik bizde.
1: Çok ucuzdu yani. 1 lira o zaman.
0: Günün konusu olarak birine hastalık olsanız kime neden? Hastalık olsanız mı?
1: Hastalık.
0: Hı, hastalık olsanız kime neden?
1: Mesela sana grip olurum gibi mi?
0: Gibi herhalde yani. O zaman konuyu veriyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Süper kahraman olsanız ne giyersiniz? Kostümünüz ne olur? Süper kahraman olsanız kostümünüz ne olur? Yani. En güzel kostümlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Bir adet milli takım tişörtü hediye. Bir süper kahraman olsanız kostümünüz ne olur, ne giyersiniz? Bir tane kot, bir tane tişört giyerim Hüseyin ben. Böyle pelerin melerin de almam.
1: Ama bir tarzın olması gerekiyor.
0: Bu işte bir kot,
1: abi,
0: bir tişört.
1: Kot, tişört herkes giyer. Farkın nasıl olacak?
0: Uçuyorum lan daha ne yapayım?
1: Valla uçtuğunu
0: hani şey mi diyecekler mesela? Uçuyor ama kotla uçuyor ya filan. Neyle donla mı, onu da mı çıkarayım?
1: Hayır hayır.
0: Ya lan böyle saçmalık olur. Ya git Allah aşkına git
1: şimdi
0: ya.
1: Şimdi sen bana uçuyorum desem ben inanmam.
0: Ne pelerin olsa inanıyor musun?
1: İnanırım.
0: Getireceğim lan şuradan bir şey getirip şöyle dolayacağım boynumu.
1: Perde var arkada perde. Perdeyi dolayabilirim.
0: Ama şimdi senin dediğin böyle mesela adam şimdi uçuyor mu? Uçuyor böyle. Tamam. Geldi sık kondu böyle. Şey mi diyeceksin? Abi bu ne be? Tişört, pantolon falan. Bir şekil düzen göster kendine.

0: Uçuyor lan adam. Gözünden ateş atıyor oğlum adam.
1: Tamam da tişört de konamazsın ki.
0: Niye konmayayım oğlum tişört?
1: Pelerinin bir cazibesi var. Ya oğlum. Dalgalanıyor yani.
0: O orada. Olmaz oğlum. Pelerin bizi halktan koparır.
1: Tamam. Türk geleneğine uygun bir pelerinimsi bir şey bulalım.
0: Oğlum kot tişört ya. Bana ya, ne kot... sen ne giyiyorsan giy.
1: Kot tişört olmaz. Sen Serdar Gökalp'sin, böyle olmaz.
0: Oğlum uçuyorum uçuyorum. Ben icraata bakarım.
1: Ama ben gördüğümde seni ben uçuyor zannedemem.
0: Bak o kadar boyattılar saçlarını. İkinci maçta elendik. Demek ki ya... Var mı buna bir cevabın?
1: Buna uçmadılar çünkü.
0: Var mı? Cevabın var mı?
1: Cevabım yok buna.
0: Çünkü başka. Gerçekten uçuyor olsan ne pelerine ne dona ne saç boyatmayı. Uçuyorsun lan. Uçuyorsun oğlum. Ama lan sen... uçan adam olsan, gerçekten uçan bir adam olsan millet kıyafetine mi bakar, terbiyesiz?
1: Doğru, uçan adam Sabri'nin gömleği falan vardı. Kumaş pantolon gömlek vardı.
0: Yani evet. Yani hakikaten... Bak düşün, sen şimdi uçuyorsun mesela, ben sana şey mi diyeceğim mesela, ya da arkana. Hüseyin de kreasyonu hiç takip etmiyor.
1: Ben derim.
0: Sen der misin?
1: Derim ben.
0: Al işte.
1: Ya biraz uçan adamsın, şu haline kılına kıyafetine
0: bak. Bak görüyor musun, bazen uçsan da yaranamıyorsun işte. Evet. Seni ben burada birileriyle tanıştıracağım, sen onlarla takıl artık.
1: Uçuyorlar mı?
0: Efendim?
1: Uçuyorlar mı?
0: Yok da uçsan da yaranamazsın. İşte bizim Görkem. Anladım. Ondan sonra Muhammed filan. Bunlarla tanışacağız. Muhammed'i tanıyor musun?
1: Tanıyorum. Görkem'i de tanıyorum.
0: He, tanışmış. Buldunuz yani birbirinizi.
1: Bulduk canım. Biz yemeğe gidiyoruz beraber uçarak.
0: Anladım. Deli gömleği giyerim demiş efendim. Ama o böyle arkadan bağlıyor. Onu olmaz. Mesela müdahale edeceğin edemiyorsun. Şişt, bana bak. Bırakın lan onları. Eller böyle arkada.
1: Kundaklı gibi yani. Olmaz ki öyle. Uçamazsın.
0: Lan çeyrek takıyorlarmış.
1: Onu tutup Bakırköy'e gönderirler yani.
0: Mavi pijama ve üstüne beyaz atlet. İsmim de hazır. Yanılmanıza. İsim değil efendim. Bana sadece kostüm tarif ediyorsunuz. Size zahmet. Olur mu? Evet. Sonra dur bakalım. Sarıyer kola baskılı kostüm ve Sarıyer kola baskılı pereyin. Pelerin.
1: Şey oluyor bu da. Uçan adam sponsor almış.
0: Haki tişört. Haki kapris kargo sandalet yerine. Haki ne demek ki? Haki
1: yeşil,
0: ne demek?
1: Şey derler ya, kamuflaj yeşili.
0: Haki mi?
1: İçinde böyle koyu rengi var haki. Duymadın mı haki?
0: Duydum da yani neden haki?
1: Herhalde şey yani üniforma gibi dursun diye mi?
0: Üniforma gibi dursun.
1: Ya bilemedim ama ben severim hakiyi.
0: Arayalım. Ben de severim canım.
2: Efendim.
0: Ana.
2: Efendim.
0: Ne yapıyorsun kaynanam?
2: Niye? Çalışıyorum.
0: Haki tişört, haki kargo nedir kargo?
2: Kargo pantolon aslında, evet çalışıyorum da kargo kapri pantolon.
0: Kapri pantolon.
2: Evet, yanlarda altta da iki tane acı sağ sol cepleri var.
0: Anlamadım ama haklısın.
1: Hanımefendi yazlık kombini yapmış.
0: Yazlık kombini yapmış. Yaz kış ayrı mı giyiyoruz?
1: Yani kapri diyor, kargo
0: ama
1: diyor.
0: Süpermen öyle değil ki moruk. Böyle mavi bir taytı var, giyiyor. Buzula donla gidiyor. Şeye de kıyamete donla uçuyor adam.
1: Üşümüyor çünkü yani.
0: Üşümüyor ama tabii. Süpermen kıyafetten dolayı değil. O yaratılıştan üşümüyor Süpermen.
1: Biz üşürüz.
0: Oğlum süper kahraman olsan niye üşüyorsun?
1: Bilmiyorum, üşürüm herhalde.
0: Hanımefendi bana 3 tane özellik söyleyin. Süper kahraman olsan bu özellikler bende olsun diye istediniz.
2: Bilmiyorum ki, aklıma
0: gelmedi
2: şu an.
0: 3 tane özellik, ama ne olursan söyler misin özellik bana? 3 tane.
2: Aklıma gelmedi ya.
0: Ama niye?
2: Ay, heyecanlandım şimdi.
0: Mesela beraber gidelim. Uçma yeteneği mesela. İster misin uçma özelliği?
2: Görünmezlik olabilir aslında.
0: Uçma mı, görünmezlik mi?
2: Görünmezlik.
0: Tamam, görünmezlik yazdım. Görünmezlik özelliği. Çok büyük fiziki güç mü, akıl okuma mı?
2: Akıl okuma.
0: Akıl okuma, tamam. Görünmezsin, akıl okuyabiliyorsun. Tamam. Bir de ölümsüzlük mü, ışınlanma mı?
2: Ölümsüzlük.
0: Anladım. Akıl okuyabiliyor. Görünmez, ölümsüz.
1: Hiç güç yok.
0: Ne?
1: Hiç böyle fiziksel bir güç yok.
0: Hiç acı çekmeme falan yok. Yani ölmüyor ama bütün şey acıyı evet, düşün mesela yani. Binadan düşse bütün kemikleri kırılır. 700 sene hastanede, ölümsüz ya bir de. Böyle duruyor.
1: Yani görünmüyor, akıl okuyor, ölmüyor. Hani
0: Allah korusun mesela bir olay anında gökdelenden aşağı düştü. Bütün kemikler kırıldı ama ölümsüz. Hastaneye kaldırıyorlar. Bütün kemiklerin kaynaması 600 sene. Böyle duruyor. Kazıklı voyvoda gibi. Hanımefendiciğim yani çok çok özür dilerim de çok böyle zırt özellikler seçtiniz yani. Yani çok vallahi zırt özellikler seçtiniz çok. Mesela gözünüzden ateş mi çıksın istersiniz? Yoksa nefesi

0: dondursun mu istersiniz?
1: Nefes dondursun.
0: Nefes dondursun istersin.
1: Evet, taş olsunlar karşım hepsi.
0: Taş mı olsunlar?
1: Evet, dondursun.
0: Taş kesel ulan. Anladım. Anladım. Peki pelerin takar mısınız hanımefendi?
1: Hayır.
0: Pelerin olmaz mı diyor. Ama uçarken falan bir dalgalanıyor böyle, bir artistik oluyor yani.
2: Tabii tabii. Nevresim takımı da olur.
0: Hanımefendi, daha önce hiçbir süper kahraman gördünüz mü? Filmlerde öyle, gerçekte değil yani, filmlerde.
1: Her filmlerde gördüm, evet.
0: Ha, gördüm. Deminkine evet dedi de, he filmlerde mi gördüm, evet gördüm. Evet evet gördüm. Yani çok konudan uzak gibisiniz böyle. Batman. Size göre mesela Batman'in mi kıyafeti daha karizmatik, Superman'in mi?
1: Batman.
0: Batman'inki daha karizmatik değil mi?
1: Evet.
0: Superman'inki şey gibi böyle yani bir otel lobisinde görebileceğimiz adamlar değil mi? Abi dalış okulu nerede filan diye yani böyle soranlar onlar gibi. Neredesiniz hanımefendi siz?
1: İstanbul
0: Çatalca. İstanbul Çatalca. Tatil var mı?
1: Maalesef yok.
0: Maalesef yok mu?
1: Yok.
0: Gitmeyeceksiniz tatile.
1: Gitmeyeceğim ama çok yoğun çalışıyorum bu arada.
0: Ney?
1: Gitmeyeceğim ama yoğun çalışıyorum. Yoğun, para yok, pul yok, yoğun çalışıyoruz.
0: Anladım. Mevzu paraya geldiyse benim veda etme vaktim geldi demektir.
1: Ya.
0: Ya öpüyorum sizi, iyi geceler. Görüşürüz. Ne?
1: Tişört yok mu?
0: Duymuyorum ki ya.
1: Sarıyer tişört yok mu?
0: Anladım. Siz valla köydeki yaşlı akrabalar gibi geliyor sesiniz ya.
1: Ya. Ne diyorsunuz?
0: Sarıyer tişört yok mu? Sarıyer tişört yok mu? Sarıyer yok mu? Sarıyer tişört yok mu?
1: Siz duyuyorsunuz.
0: Tamam tamam. Bir saniye. Adınız neydi efendim sizin?
1: Sertap.
0: Tamam, bir saniye. Şurada sizi bulmam lazım tişörtü verebilmem için. Hüseyin'i işaretledim. Bir adet milli takım tişörtü gönderiyoruz ablama. Tamam mı?
2: Hemen alıyorum.
1: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Görüşürüz. Ben değil
1: bakıyoruz.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Sabah şekeri gibi veda etti abla. Eskiden öyle programlar vardı televizyonda, hatırlıyor musun? İşte sabah neşesi.
2: Evet evet.
0: İşte sabah profiterolü, sabah sütlacı falan. İşte evet.
2: Sabah kahvesi falan. He, biraz daha şeyler. Sert.
0: Sabahın saat 6'sında bu ne neşe lan? Merhaba, merhabalar, herkese merhaba falan. Onlar reklam arasında kesinlikle böyle, Allah kahretmesin ya, sabaha kadar takıldık arkadaşlara buraya. Kesin öyleler yani. Sabah programlarındaki o neşe var ya, o neşe. Ben şimdi bir de yıllarca mesleğin içinde olduğum için reklam aralarında falan ne konuştuklarını az çok tahmin edebiliyorum yani. Bizim Cem Aslan şey mesela. Mesela Ege'de günaydın, Ege'de selam, Ege'de öyle, şimdi kısa bir ara. Arayı veriyor böyle. Oğlum çok kötüyüm ya.
2: Evet.
0: Vallahi gözüm kapalı ya, bak görüyor musun? Gözüm kapalı. Abi reklam bitiyorsa. Ege'de günaydın tekrar herkese. Bir ara verelim, geliyoruz.
2: 7'den 8'e kadar anca uyanıyordu Cem abi, doğru.
0: Evet bakalım şimdiki. Dur nerede? Tanınırsam duman oluruz vallahi, kurtaramayız. Ne dediniz abi, ben anlamadım. İyi yayınlar. Vallahi şimdi ben süperinden bir kahraman olsam, normal günlük ne giyiyorsam onu giymeye devam ederim demiş. Ben de öyle bir pantolon, bir tişört.
2: Ama yani bu olmaz böyle.
0: Niye ki oğlum?
2: Yani sonuçta bir süper kahraman oluyorsunuz. Sizi tanıyabilmemiz lazım. Şimdi bak, Süpermen normal giyiniyordu ama göreve giderken bir üniforması vardı.
0: Ben de onu anlamıyorum mesela, Süpermen olduğu zaman bir tek gözlüğü çıkartıyor. Saç bile aynı mesela, kimse tanı... Ulan birine benzeteceğim ama seni be. Vallahi biraz... Ama onda bir geyik var, şeymiş o. O galiba çizgi romanında falan verdiler bu bilgiyi. Süpermenkenki görüntüsüyle Clark Kent'ki görüntüsü farklıymış mesela, öyle gözükmüyormuş.
2: Aa öyle miymiş?
0: Tabii, öbür türlü çok saçma çünkü. Ben mesela yıllar sonra öğrendim, Süpermen'in o burasında böyle S var ya, o S değilmiş mesela.
2: Neymiş?
0: Başka bir şeymiş, boş ver şimdi, izleyince görürsün. Ama
2: Sarıyer kola.
0: Evet. Evet. Nefesimin çok sevdiğim insanlara öpücük olarak gitmesini isterdim. Bu hayatta tanıdığım en özel insanlar dışındaki insanlara nefesimin yok etmesini isterdim.
2: Nasıl romantik bir süper kahraman?
0: Hayır oğlum, bu resmen nefret kusmuş. Arıyorum.
2: Arayalım.
0: Arıyorum, diyor ki nefes, üflediğim ölsün diyor.
2: Çok kibar ama.
0: Bakacağız. Ben neler gördüm. Evet.

0: Nefesin almazsan biterim, nefesim almazsan biterim, nefesim almazsan.
1: Alo.
0: Alo. Alo.
1: Kızım
0: kulaklıkla. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Buradayım. Buradayım.
0: Alo.
1: Buradayım, burada.
0: Gelmiyor sesiniz. Alo.
1: Alo, buradayım.
0: Telefon çekmiyor. Beni duyuyorsanız bire basın.
1: Duyuyorum sizi.
0: Bire basın beni duyuyorsanız. Bire basın. Ha, demek ki duyuyor. Konuştuğunuzu duymuyoruz. Etrafınızda bir tur tam dönün. Sinyal tamamlasın kendini. Gelmiyor ses.
1: Kaçın, ne yapayım?
0: Etrafınızda tam dönün. Sinyal tamamlasın kendini. Tam bir dönün etrafınızda.
1: Tamam.
0: Alo.
1: Döndüm, döndüm.
0: Alo.
1: Döndüm.
0: Konuşuyorsanız gelmiyor. Bire basın beni duyuyorsanız. Bire.
1: Duyuyorum.
0: Alo. Alo.
1: Alo, buradayım. Ben Selin İzmirli.
0: Alo.
1: Alo.
0: Döndünüz mü? Döndüyseniz bire basın.
1: Tamam.
0: Bire basın.
1: Tamam, bastım.
0: Alo.
1: Alo.
0: Bir dönün, gelmiyor ses. Dönün, sinyal tamamlasın.
1: Tamam, döndüm, döndüm.
0: Alo.
1: Alo.
0: Duyuyorsanız bire basın. Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Selin İzmirli.
0: Adınız Balıkesir'den. Adınız Selin'se bire basın, değilse ikiye. Kaça bastınız?
1: Bire.
0: Bire basılmamış.
1: Bastım, bastım.
0: Selin Hanım, kimsiniz siz?
1: Ben Balıkesir'de yaşıyorum. Annem büyük hayranınız.
0: Estağfurullah. Sevenimizdir. Biz de onu seviyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz Selin Hanım?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Diyorsunuz ki nefesimin diyorsunuz çok sevdiğim insanları öpücük olarak gitmesini isterdim diyorsunuz. Doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: Nasıl mesela, anlatın.
1: Yani arkadaşlarıma,
0: alo,
1: dostlarıma.
0: Alo.
1: Arkadaşlarıma, dostlarıma, anneme.
0: Alo.
1: Alo. Alo.
0: Yine gitti kızın sesi ya. Alo. Devamlı şeye basıyor. Alo. Ne yapayım Hugo gibi, sağ mı zıplayayım ablacığım, basma artık şuna.
1: Tamam, başladım.
0: Allah Allah. Tren raylarına mı zıplayayım, ne istiyorsun ya? Alo diyorum. Tut. Tut. Tut. Tut. Ama Tolga abi bu zıplamıyor. Tut.
1: Duyuyor musunuz?
0: Alo.
1: Alo, ne yapayım?
0: Yine gitti kızın sesi ya.
1: Evet.
0: Vallahi yine gitti ya. Beni duyuyor musunuz? Şimdi basabilirsiniz şu an.
1: Tamam.
0: Ha, duyuyor, tamam. Bastın mı?
1: Bastım.
0: Ha, şimdi geldi. Evet, anlat bakayım.
1: Neyi anlatayım?
0: Yine gitti ya. Yine gitti ya.
1: Bunlar ne yapıyor ya?
0: Yine gitti ya. Alo.
1: Alo.
0: Sana Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü vereceğim. İstiyorsan bire, istemiyorsan iki kere bire bas. İstemiyor musun?
1: İstiyorum, bire basıyorum.
0: Kaç kere?
1: İstemez miyim abicim? İstiyorum ya, yani milli takım tişörtü.
0: Tamam da istiyorsan bire bir kere bas, istemiyorsan iki kere bas.
1: Vermiyor, bastım.
0: Bak güzel ablam, tişörtü istiyorsan bir kere bas, istemiyorsan iki kere bas.
1: Tamam, bir kere basıyorum.
0: Tamam, istiyorsun, doğru mu?
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi alo.
1: Alo.
0: Tam tişört bedenini soracağım, kızın sesi gidiyor ya. Tişört bedenini sor. Bak beni duyuyorsan düğmeye bas.
1: Hangi düğmeye?
0: Bire, ikiye, üçe, birine bas. Şimdi iyi dinle beni. Eğer smallsa bir kere, mediumsa iki kere, largesa üç kere, x largesa dört kere bas. Smallsa bir kere, mediumsa iki kere, largesa üç kere, X largesa dört kere bas. Sizi operatöre bağlıyorum. Lütfen. Nefesimin çok sevdiği insanlara öpücük olarak gitmesini isterdim. Doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: Kim mi mesela? Bu en sevdiğin insanlar kim senin?
1: Efendim?
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo. Alo.
1: Alo.
0: Heh, bu en sevdiğin insanlar kim senin?
1: Ya arkadaşlar.
0: Alo.
1: Yani annem
0: alo.
1: Mesela.
0: Alo.
2: Ses gelmiyor mu?
1: Gelmiyor.
0: Alo.
1: Alo.
0: Yine gitti kızın sesi ya Hüseyin ya. Alo.
2: Ben seni duyuyorum.
0: Alo. Seni
1: duyuyorum.
0: Duyuyor musun bizi?
1: Evet duyuyorum.
0: Şimdi de ben duyuyorum. Heh, tamam. Evet nefesimi çok sevdiğim insanlara öpücük olarak gitmesini isterdim. Doğru mu?
1: Evet doğru.
0: Kim bu sevdiğin insanlar? Alo.
1: Annem.
0: Alo.
2: Alo yok. Alo yok.
0: Alo.
1: Alo.
0: Gelmiyor ya Hüseyin, sen duyuyor musun?
3: Duymuyorum.
0: Alo.
1: Alo.
0: Heh geldi. Alo Selin Hanım, burada mısınız?
1: Evet buradayım.
0: Bak hiç kıpırdamadan konuş. Yüksek ihtimal bulunduğun yerde telefon çekmiyor, tamam mı?
1: Evet.
0: Nefesimi çok sevdiğim insanlara öpücük olarak gitmesini isterdim. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Kim bu çok sevdiğin insanlar?
1: Annem, en iyi dostlarım, arkadaşlarım.
0: Evet.
1: Yani onlar bu hayatta tanıdığım en özel insanlar. Hani onları baz alarak yazdım size de.
0: Anladım. Bu hayatta tanıdığım en özel insanlar dışındaki insanları da nefesimi yok etmesini isterdim demiş. Kim bunlar, kim asıl önemli olan bu?
1: Yani nefret ettiğim, sevmediğim tipler, yani hayatımdan çıkmasını istediğim insanlar.
0: Kim mesela, bir isim söyle.
1: Yani akrabalarımız mesela.
0: Kim mesela, kim?
1: Yani bizi arayıp sormayan akrabalarımız. Yani İyi. Fesat olanlar.
0: İyi halam teyzem falan demedi iyi ki.
1: Yani. Çünkü bizim akrabamız yok Serdar abi, öyle söyleyeyim.
0: Ama demin akrabalarımız dedin, olmayan akrabaya o zaman niye ceza vermeye çalışıyorsun, anlamadım ben.
1: Yani aslında hani var yok, öyle söyleyeyim.
0: Ablam var mı yok mu?
1: Yani... Var ama arayıp sormuyorlar. Onları baz alarak yazdım.
0: Sen ara.
1: Yok hayır. Anlamı yok. Boş ver.
0: Boş ver o zaman. Seni aramayanı sen de arama yani.
1: Aynen öyle. O kafadayım.
0: Vallahi seni aramayanı sen. Anneniz mi yanınızda?
1: Aha, annem yanımda şu anda. Anneannem de içeride televizyon izliyor. Keyfi yerinde.
0: Ne güzel efendim. Annenizi evet. Bir alabilir miyim? Telefonu alabilir miyim? Sakıncası yoksa.
1: Tabii ki.
0: Tamam tabii peki.
1: Anne
0: gel anne gel.
4: Efendim Serdar'cığım.
0: Merhaba ablacığım, nasılsınız?
4: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim efendim, teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Nasılsınız? İyisiniz galiba, doğrudur.
4: İyiyiz Allah'a şükür, ne yapalım işte. Biz her akşam böyle balkona oturup sen bir Serdar keyfi yapıyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ekliğinde. Sağ olun ablacığım. Balıkesir neresindesiniz?
4: Balıkesir 6 Eylül ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde ikamet ediyoruz biz.
0: Hı hı.
4: İşte öyle.
0: Anladım peki. Tamam, ben sizin sesinizi duyayım dedim. Sizin kızı bizim çocuklar arayacaklar, tişört göndermek için adres alacaklar, tamam mı?
4: Tamam canım benim. Hadi
0: görüşürüz.
4: Çok teşekkür
0: sağ olun.
4: Ederim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Engelle ne kadar güzel bir özellik değil
3: yani,
0: mi?
3: Yani evet. Ha? Evet.
0: Değil mi? Böyle WhatsApp'ta falan çok kullanışlı bir özellik değil mi?
3: Ya o kadar alo dedik. He. Salim'den alo'yu mu çalsak acaba?
0: Onu aklıma geldi biliyor musun? Yemin ayarlamaya üşendim. Alo, alo, aşkım susman. Alo, alo, alo bu aşkım. Onda 3 tane şarkıcı söylüyor biliyor musun? En başta biri, sonra bir Emrah oluyor, sonra başka biri
3: evet,
0: oluyor.
3: Evet, evet, evet. Ya acayip bir ses var adamda. Bir arabeske bağlıyor, bir hareketli, bir rap gibi bir şey söylüyor falan. O zaman adam kombin yapmış aslında.
0: Bak deminki abla.
3: Sertap.
0: Deminki abla bu.
5: Efendim.

İsmail diye bir adam var aramızda. Efendim çok özür dileyerek galiba yengeye söyleyemediği şeyleri bize yazmış ama İsmail'cim be. Yani. Yenge haklı, ben olsam ben de kapının önüne koyarım seni. Söyleyeyim İsmail yani.

Bütün İsmail'ler yazıyor şu an. Ben mi, bize mi dediniz filan diye. Yok be abi, de bir kötü bir şey deme. Bir dinleyicimle şakalaştım. Bir İsmail'le şakalaştım. Bu kadar. Bir İsmail'le şakalaştım. Bütün İsmail'ler yazıyor.

0: Serdar Bey, İsmail dediğiniz eşim direkt benim yüzüme baktı, kendimi suçlu hissettim demiş. Başka bir İsmail.
1: Acaba abi İsmail mi çalsak falan diyormuşum.
0: Adı İsmail mi demiş. Varsayalım İsmail ya. Biliyor musun varsayalım İsmail?
1: Varsayalım İsmail.
0: Nereden? İşte yaş olarak kurtar. Aha. Abi İsmail ben engelledim mi demiş. Ya yok, demin de dedim ya WhatsApp engel ne güzel falan diye. Hiç tarzım değil abi yani. Hiç öyle engel mengel falan hiç. Vallahi bugün bir şey size şakaya bulmuyor ha sevgili dinleyenler. Vallahi bak. Bir...
2: Bu aşka kıyma.
0: Alo, alo,
1: alo.
2: Aşkım da.
0: Sen Hugo'yu hatırlıyor musun? Hugo zamanı.
1: Hatırlıyorum, izliyordum ben onu.
0: Televizyonda.
1: Tabii.
0: Hadi canım.
1: Tabii tabii.
0: Kaç yaşındaydın ki oğlum, sen nasıl izliyordun?
1: Yani yaşımı hatırlamıyorum ama kaç yaşımdaydım.
0: Ama
1: yani.
0: Hugo'yu hatırlıyorsun.
1: Hugo'yu, Tolga abi hatırlıyorum.
0: Allah Allah.
1: Deli gibi izlerdim. Bağlanmadım tabii. Cadı
0: sen
1: silah vardı.
0: Sen şeyi biliyor silah musun? O Hugo'da efsane bir çocuk var, ona bağlanan. Biliyor musun Hugo efsanesi?
1: Biliyorum ha, şey mi?
0: O çocuğun kim olduğunu biliyor musun?
1: Yo.
0: Oho. Hugo'ya bağlanan çocuk, bilmiyor musun bunu?
1: Bilmem kim o?
0: 2024 yılında radyoda söyledim ben, benim o diye. Çünkü sağda solda çok yalan duydum. Hani işte Hugo'ya bağlanan çocuk bizim orada oturuyor. Hugo'ya bağlanan çocuk benim. Hugo'ya. 2024'tü galiba. İtiraf ediyorum, konuyu büyütmeyin. Hugo'ya bağlanan çocuk bendim dedim.
1: 2024'te.
0: 2024'te itiraf ettim.
1: Niye bu kadar sabrettim ben, helal olsun yani.
0: Ya çünkü devamlı yalan yani, anladın mı? İşte Hugo'ya bağlanan çocuk benim. Hugo'ya bağ... Bir de ama konu anlatıldığı gibi değil. Hani yok çocuk çevirmeli telefonla bağlanmış da yapmış bağlı. Konu öyle değil. Konu başka. Evet bastım zıplamadı, o ayrı. Ama öyle çevirmeli telefon filan değil. O Hugo'da, Hugo'ya bağlanan çocuk 2020'de, ama uzatmayalım, büyütmeyelim. Bir yerde de duymayayım. Sağda solda Twitter'da mı? Twitter'a giriyorum, günde 10 tane tweet çıkıyor. Abi Hugo'ya bağlanan çocuk benim. İşte bir başka biri yazmış. Söyleyeceğim için çok kızacaktır bana ama Hugo'ya bağlanan çocuk kuzenim. Başka bir yerde başka bir video çekmişler lan bunun için. Hugo'ya bağlanan çocuğu ben tanıyorum falan.
1: Gizemli çocuk.
0: Hugo'ya bağlanan çocuk benim arkadaşlar. Ama bunu yeni değil. Ben 2024 yılında itiraf ettim bunu. Hugo'ya bağlanan çocuk benim diye bir muhabbetten sonra. Çok büyütecek bir şey yok. Çünkü olay anlatıldığı gibi değil.
1: Öyle mi?

0: Ay evet, internette orada burada anlatılan şehir efsanesi gibi değil olay. Bana o zaman diyeceksin ki gerçeğini anlat diyeceksin. Burada anlatılamayacak bir olay o.
1: Anlıyorum.
0: O sadece şu çevirmeli telefon falan değil. Tuşlu telefon. Bağlandım evet, bastım zıplamadı. Bastım zıplamadı basıncı. Bu yani. Öyle orada burada anlatıldığı gibi değil. Haberiniz olsun. Bir gün bir yerde böyle bir toplanırsak yayın haricinde orada komplo double anlatırım şeyi, hikayeyi. Simsiyah giyerdim. Her şey siyah olurdu. Adım da Kara Bela koyardım. Sloganım da Kara Bela, belaları def etmeyi olmamış. Yine bizim programda başka radyocuların adını geçirmeye çalışıyorlar. Abicim verirsin parayı söylerim adını. Bu kadar. Bu kadar net. Bu yani.

0: Oğlum Hüseyin sana bir şey söyleyeceğim.
1: Dinliyorum.
0: Sen benim motorla arkamdan kaybolup bir yerden giriyorsun ya.
1: Evet.
0: Her seferinde başka bir yerden giriyorsun. Bir gün Ataköy'den giriyorsun, bir gün Bakırköy'den, bir gün Zeytinburnu'ndan. Ben çözemedim seni.
1: Beni fark etmeni istiyorum ama görüm.
0: Hayır bak, dün şimdi biz Hüseyin'le geldiğimiz zaman geceleri önlü arkalı iki motor çıkıyoruz. Buradan Basın Ekspres'ten çevre yoluna bağlanıyoruz.
1: Tamam.
0: Orada benzinciden benzin alıyoruz. Devam ediyoruz. İleride Hüseyin ayrılıyor.
1: Tamam.
0: Bunu bekledim ben. Bu hani giderken böyle bip bip kornaya basacağım. Bu da böyle sağdan gidecek. Ben çünkü ta şey Şişli'ye kadar gidiyorum.
1: Sen kaptırdın gittim. Ben sana arkadan bastım dat dat.
0: Hayır diye. Oğlum ben ileride Bakırköy sapağında bekledim. Seni gelmedi.
1: Tamam, ama Tombul Baba diye bir yer var.
0: Oğlum gelmedi. Oğlum. Şimdi giderken ne yapacağım? Para mı aldın adamdan? Tamam işte bir kere dedin adını duymazdan geldik. Lan nasıl yayıncı bunlar arkadaş?
1: Şeyden
0: ben...
1: bahsediyorum.
0: Hayır Hüseyin ben çalışmayacağım ben.
1: Adam kendisinden bahsediyorum adamı.
0: He.
1: Orada duruyor ya adam.
0: He yedi herkes. Herkes yedi zaten.
1: Şey Sadi konuğa yaklaşırken geçiyorum ben oradan.
0: Oğlum her seferinde başka yoldan çıkıyorsun sen. Ben dün seni Bakırköy sapağında bekledim. Gelmedin.
1: Geldim.
0: Beklediğimde gelmedin. Gelmedin oğlum.
1: Sen şey yapıyorsun bazen. Bir kaptırıyorsun ben sana yetişmeye falan çalışıyorum.
0: Lan ben ne kaptırıyor olabilirim? 60'a geçmiyor motor. Neyi kaptırıyor olabilirim ya? Allah Allah.

0: Buna diyorum ki kaçta gidiyorsun diyorum. Bilmiyorum ki abi, tel kopuk diyor.
1: Kilometre telim koptuğu için sıfır gösteriyor. Yani kaçta gidersem gideyim.
0: Bunun kilometresi de artmıyor.
1: Artıyor.
0: Artmıyor. Kilometre telim koptuysa artmaz. Artmaz. Şimdi gel de bundan motor al.
1: Benim önümü kapatamazsın falan diyormuşum. Yok, artıyor.
0: Doğru söyle. Şey artıyor mu artıyor mu kilometresi?
1: Şöyle söyleyeyim. Doğruyu söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Arada bir bakıyorum 60 oluyor, 50 oluyor. Bir şeyler gösteriyor. Artmıyor.
0: Ondan sonra sahibinden 500'de motor.
1: Yok, 9000 olmuştur.
0: Ben emin değil.
1: 9000 olmuştur. Kopunca 8000'lerde gibiydi.
0: Bak yemin ederim yarın motoru bakıma götüreceğim. Gel istiyorsan.
1: Ben gideceğim yarın.
0: Nereye?
1: Ben Erikli'ye gideceğim.
0: Niye?
1: Bir gün bir Erikli'ye gideyim dedim.
0: Kimle?
1: Tek başıma, arkadaşımın yanına gideceğim.
0: Kim var orada? Kaç arkadaşım var?
1: Arkadaşım var.
0: Kim oğlum o?
1: Adamlar. Adem'e bağlı adam.
0: Grubu mu? Adamlar grubu.
1: Ya yıllardan beri tanıdığım insanlar.
0: Kaç kişiler orada?
1: Ya ailecek oturuyorlar.
0: Oğlum niye aile gidip rahatsız ediyorsun bekar adamı?
1: Ya tanıyorum ben, annesi babasını da arada giderim, ziyaret ederim.
0: Öyle tanıyorum. Bir bak, arkadaş anne babasıyla samimiyet vardır mesela.
1: Evet.
2: Merhaba Ahçe teyze, nasılsın? Öferim ellerini, ne kadar güzelsin valla. Rasim amca ne haber? Rasim amca canı mı sıkkın? İçinden Rasim amca geldi yine. İşlerden bir süredir vaktim olmadı radyo dinlemeye. Kaçırdım, Adem nerede? Adem, bu yeni Adem efendim, güncelleme geldi. USB'ye bağladık, evet. Böyle oldu Adem. Adem normalde de güncellemeyi alınca böyle oldu Adem.
1: iOS 27.
0: Kamerası bozuldu. Güncelleme olunca kamera bozuldu. Dur bakayım. Abi harbiden Hugo'daki çocuk sen miydin demiş efendim. Yahu Allah Allah, kaç kere. Ama dillendirmeyin, gözünü seveyim. Tamam, olay 25 sene önce falan olmuş, bitmiş, belki daha da fazla. Anlatıldığı gibi de değil yani. Onu da söyleyeyim. Evet. Ne abi, aram veriyoruz.
1: Evet, saat başı arası.
0: Tamam. Ama şunu bir açıklığa kavuşturalım. Sen gerçekten çevre yolunda benden nerede ayrılıyorsun? Dün bekle bekle, yok bekle bekle, geri dönecektim az daha.
1: Bakırköy yan yoluna girdik.
0: Evet.
1: Benzinciden sonra.
0: Evet.
1: Gittik gittik gittik gittik. Hı. Orada bir hastanenin yan yolu daha var.
0: He, tamam. Sen oradan hastane... yandan girdiğin için göremedim.
1: Yandan giriyorum.
0: Tamam, ben ondan göremedim.
1: O yandan... Yandan.
0: Sen en eğlenceli yolları kaçırıyorsun ama.
1: Abi o evim orada.
0: Haliç Köprüsü falan kaçırıyorsun sen.
1: Haliç Köprüsü'nü çok geçtim ben oradan.
0: Haliç Köprüsü'nden aşağı böyle motorlar iniyor. Böyle 50 cc'lik motor iniyor daha dün, tamam mı? Böyle iniyor böyle. Sabitledim hızım, böyle online'e gidiyorum. Haliç Köprüsü'nün o bittikten sonraki rampa var ya hani böyle.
1: Evet.
0: Çünkü ben daha önce 50 cc'lik motorla çıkamadım oradan, biliyorum çünkü. Motor oraya geliyor mesela. Gitmiyor böyle. Ben böyle adamların etrafında dönüyorum böyle. Bip bip. Bip bip. Evet. Dur bakayım. Aa, Hugo'ya bağlanan çocuk mu? Evet evet. Özlem Hanım da onu araştırıp duruyormuş. Neden efendim? Niye araştırıyorsunuz ki onu?
1: Tez
0: evet,
1: yazacakmış
0: benim.
1: Belki.
0: Benim o ben. Bunu ama ben yani yeni duyduğunuzda çok şaşıyorum. Ben bunu 2024 yılında radyoda itiraf etmiyorum. Ama radyonun böyle bir büyüsü var. Şimdi bugün dinleyen yarın dinleyemiyor. 2024'te dinleyen belki şu an aramızda dinliyor.
1: Evet.
0: Belki dinleyemiyor falan. Radyonun böyle bir akışkanlığı var. Mesela seneye bir daha itiraf edeyim. Büyük bir çoğunluk yeni duymuş gibi. Oo, sen misin o falan diye. Tamam, ben bunu hatırlatın. Senede bir kere itiraf edeceğim. Hugo'ya bağlanan çocuk benim diyor. Tamam, 2026'nınki bu olsun. Hugo'ya bağlanan çocuk benim. Tamam.
1: 2026.
0: Evet. 27'de itiraf. Bana şey yap. Hatırlat bana. De ki abi bir itirafım vardı. Hugo'ya bağlanan çocuk benim diye ben itiraf edeceğim. Tamam mı?
1: Yıl 2070 falan hala. Hugo yok ortada.
0: Evet, bir ara vereceğiz. Saat başı arası, sonra geleceğiz.

0: Benim arkadaşım da dedikoduyu bıraktı. Diyor ki sadece dinleyeceğim ben bundan sonra diyor. Bak.
1: Ha ben de dinleyiciyim.
0: Hayır öyle yok işte öyle yok. Öyle yok. Ay kız Seda bak ne anlatacağım. Ne diyeceğim?
1: Yok ben dinlemiyorum kesinlikle.
0: Seda baksana ne anlatacağım.
1: Yok canım şu anda işim var ya da şarjım bitmek üzere ya da ama, bir yere yetişmek zorundayım.
0: Ama bak vallahi bak yani annen var ya annen senin.
1: Ne olmuş?
0: Ya.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Vay be, Hüseyin'in elinden kahve içmek de varmış be. Teşekkürler Hüseyin.
1: Afiyet bal şeker olsun.
0: Thank you very much Yarasın. Hüseyin. Ne oluyor oğlum?
1: Ne oldu?
0: Bir öyle bir yıkama yapınca öyle bir ne oluyor dedim. Günün en sevdiğim saatleri yaklaşıyor Hüseyin.
1: Ah benim de.
0: Yani evet. Böyle eskiden olsa mesela yayın bittikten sonra gider bir yerlerde yumulurdum yani yemeğe falan.
1: Mis hani, gibi kesin, ya.
0: Tabii. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun?
1: Ne yapıyorsun?
0: Abi gidiyorum eve. Ya dondurma ya mısır. İkisinden birini tercih ediyorum. Mesela dondurma yiyorum, insanlar şey diyor. Abi gece yemek yemiyorsun, dondurma yiyorsun falan diyorlar mesela. Abi benim yediğim yemeğin yanında dondurma hani böyle kraker ucu gibi kalır. Kraker ucu gibi.
1: Kraker ucu gibi. Derken?
0: Mısır. Abi sen hiç mısırla sarı yer kolayı denedin mi?
1: Denemedim.
0: Denedinmiş. Denemedim. Patlamış mısır sarı yer kola.
1: Oo.
0: Bitti. Bir de yarın sadece ne var? Dur bakayım. Yarın. Yarınla alakalı şöyle bir düşündüm. Yarın hani sabah. Sanki sabah 5 gibi falan bir işim var benim ya. Sanki.
1: Yarın sabah.
0: Sabah 5 evet. Neyse yani bu gece bir iki film yaparım ben.
1: Bir iki film.
0: Bir iki film demek bende yani yalan yok şimdi. Bir çanak şey patlamış mısır yanında da sarı yer kola yani. Mis. Gerçi menüde ne olursa olsun hani yemek yiyenler de var. Hani yemek yiyen de var. Yani menüde ne olursa olsun. Yemek yersen benim gibi mısır yersen ne bileyim dondurmanın yanında falan şöyle bardağa dökerken köpüren her yudunda içini ferahlatan.

0: Rahlatan Sarıyer kolayı yanında bir de deneyin efendim. Ha, ister güzel bir ev yemeği olsun, ister dışarıdan söyleyin. Bizim insanımızın sofrasında yine o bizim tanıdık tat olması güzel, bir samimi bir lezzet olması yakışır. Hani şu an anonsumu duyan varsa, evde yoksa bakkaldan, marketten bir Sarıyer kola kapmayı unutmayınız sevgili arkadaşlar. Lezzet işini ona, şarkı ve kahkaha işini bana bırakınız sevgili dinleyenlerim. Evet ama bugün, ben bugün gerçi geç gideceğim eve.
1: Öyle mi?
0: Evet, ben bugün geç gideceğim eve yani. Güzel yerleşti Serdar Bey demiş efendim.

0: Hüseyin.
1: Efendim.
0: Şarkı güzel de keşke arasında söyleselerdi be.
1: Söylüyorlar şu an.
0: Aa, İspanya 2-0 yaptı Fransa. 2-0
1: yaptı, yazık oldu.
0: Ya şu linç yemeyeceksem şu Yamal almasın şu kupayı ya.
1: Yani Fransızları da çok sevmem ama iyi oynamışlardı bu kupada.
0: Oğlum yayında olay yaratacak açıklamalar yapma ya. Fransızları sevmem, şeyleri severim ondan sonra. Başkası. Allah Allah. Çocuk bayağı heyecan. Varyansın yaptı çocuk sevgili arkadaşlar.

0: Fransa'ya gittin mi hiç?
1: Gittim. Paris'e gittim.
0: Ben gitmediğim halde Fransızları seviyorum. Niye biliyor musun?
1: Fransız.
0: Ama
1: durumum şu an Fransızım.
0: Ama şimdi yani benim tanıdığım Fransızlar. Yani
1: şimdi, Mbappe falan.
0: Yani, hay canım ben onu nerede tanıyayım yani? Bak benim eski oturduğum evde sana komşularımı anlatıyorum. Karşı tarafım binanın sahibi. Tam karşı taraf. Biz en üst kattayız. Sağ tarafta ben oturuyorum. Sol tarafta binanın sahibi oturuyor. Karşı tarafın altında Rus tenisçiler. Kadın. Öyle üç mi? Tane. Tabii üç tane Rus tenisçiler. Onların tam karşısında Fransız bir şeyi iki tane başka bir kız.
1: Ne güzel.
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Hani ben asansöre binmek için falan yabancı dil kursuna gittim eski evde. Çünkü hiç biniyoruz hiç yani hiç kimse kimseye bakmıyor falan. Benim iki kat altımda Hüseyin takı dükkanı zincirleri olan başka bir hanımefendi. Mesela her gece asansörde karşılaşıyorduk. Her gece nasıl oluyor? Bir kaçta gidersem gideyim kadınla karşılaşıyordum. Ya yalan yok öyle yazma yürüme falan hiçbir şekilde olmadı onun tarafından bana. Benim tarafımdan da ona. Ama niyeyse hep karşılaşıyorduk. Her gece ben 7. katta oturuyordum. O 5. ya da 4. kat olması. 5. katta oturuyordu. 5. kata çıkarken hep şey Serdar Bey şuna bir bakar mısınız? İzlenimleriniz nedir? Mesela bir kadının kulağında bunu görseniz ne düşünüyorsunuz falan. İçimden diyorum ki Allah Allah bu ne saçma bir şey ya. Yani. Çok güzelmiş vallahi diyorum. Satış

0: Bütün takı şeylerine hayran, hakimdim yani. Bütün hepsine.
1: Ne güzel yermiş.
0: Evet. Rus tenisçilerle bazen üçüyle birden denk geliyordum mesela böyle.
1: Öyle mi?
0: Tabii asansörde mesela ben biniyorum, yedinci kattayım. Ben biniyorum, zemine basıyorum. Altıncı katta duruyor. Ding dong diye. Üçü birden bir biniyordu. Asansörde gözükmüyorum. Vallahi bak yemin ederim kapı gibi dedikleri var ya hani. Hani bırak yürümeyi, bir şey yapmayı falan filan. Üçü beni araya valla şöyle aralarında top gibi bir oynasalar aşağı inene kadar zaten kırılmadık kemiğim kalmaz yani. Öylelerdi yani. Çok çok eğlenceli asansördü. Çok eğlenceli bir binaydı. En alt katında spor salonu vardı. Sadece binada oturanlara özel. Hafta sonları falan iniyordum. Herkes piyasa yapmaya inmiş. Herkes. Herkes piyasaya inmiş.
1: Normal yani öyle yani. Ben de olsam bir tenis maçı.
0: Yani herkes isterim yani. Yok aşağıda şey yoktu ama. Kort yoktu.
1: Kort yok muydu?
0: Kort yok.
1: Bir de padel diye bir şey var.
0: O ne? Yine ben kapının önünde lastik yakıyorlar diyorum herif yine. Padel madel.
1: Padel kapalı alanda oynanan aslında bir nevi tenis.
0: Anladım. Bunu yani. Kardeş biz değiştir. Biz seni ben seni Fatih Yıldırım'a vereyim mi?
1: Olur. Fatih ile de güzel anlaşırız.
0: Tamam ben sana onu vereyim. O böyle kültürel muhabbetleri falan onu da yapsın. Böyle padel madel. Ulan lastik yakıyorlar kapıda diyorum. Lastik. Lastik. Geçen gün şeyde oturduğum atmosferde muhabbet neydi biliyor musun? Anlatayım sana. Bundan sonra vereceğin örnekleri ona göre düşün. Abi şimdi anahtarsız bir arabanın kapısı nasıl açılır? Biri diyor pimpon topu, biri diyor bilmem ne. Anladın mı kardeşim? Bana la padel madel falan.
2: Susadım çeşme.
0: Ha işte bunlar ya Hüseyin. Varmaz olan.

Bugün emoji şarkısı var mı? Var var sevgili dinleyenler. Var. Olmaz mı? Olmaz mı?

yer yol bulur.

0: Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Dur bakalım. Şarkı kim söylüyor demişler. Abi Ferdi Tayfur söylüyor şarkıyı. Ondan dinledik zaten. Değil mi? Ferdi abiden dinledik.
1: Ferdi Tayfur'dan dinledik.
0: Evet. Ben de niye tabii sanki şüpheye düştüm bakıyorum. Evet. Şimdi günün konusu nedir demişler efendim. Evet Hüseyin'ciğim günün konusu nedir?
1: Günün çok konusu var.
0: Yok bir tane konusu var. Nedir?
1: Bir tane konusu var. Hemen nedir? Hemen söylüyorum.
0: Ya.
1: Günün konusu neydi gerçekten?
0: Ya işte ya. Ya
1: o kadar iyi program ki.
0: Yıllarca böyle yediler Hüseyin. Yani. Yıllarca böyle yediler.
1: Kim yedi?
0: Hüseyin ben senden çok gördüm.
1: Ödüllü bir program.
0: Çok gördüm Hüseyin, çok gördüm ben. Süper kahraman olsanız kıyafetiniz, kostümünüz ne olurdu?
1: Evet, evet, evet,
0: evet. Evet. Bak sanki ben unutmuşum da bana hatırlatıyor. Evet, evet abi evet oydu. Evet. Hiç kurcalama oydu. Hiç. Süper kahraman olsanız kıyafetiniz, kostümünüz ne olurdu sevgili dinleyenler? Olay bu. Bak insanlar yazıyor. Süper kahraman olsanız ne giyersiniz? Mümtaz abi yazmış süper kahraman. Kahraman olsak. Ha. Süper kahraman kıyafetleri. Görüyor musun Hüseyin?
1: Görüyorum.
0: Gör dinleyici gör.
1: Mümtaz abi
0: başka radyo
1: ederim.
0: Programlarına benzemez bu insanlar. Haberin olsun. Vallahi iyi ki varsınız sevgili dinleyenler. İyi ki vallahi yoksun ya. Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Mbappe'ye bak ya üzülüyorum.
1: Yani.
0: Mbappe'yi çok sevdiğimden değil de şu şey Yamal kupa alsın istemiyorum yani. Niyeyse.
1: Yani bir Yamal'a karşı bir tutumumuz var. Benim de var.
0: Senin de mi var?
1: Benim de var evet.
0: Ha, şey değilim yani ben tek değilim o zaman.
1: Tek değilsin çünkü bir şeyini göremedik.
0: Yamal'ın mı?
1: Bir şov yap ya bir şeyler yap yani ne bu böyle?
0: Ya onun haricinde de ben anlatıldığı kadar bir futbol göt. Bak böyle konuşulduğu zaman futbolda o kadar fanatikler var ki futbolda. Mesela Ronaldo mu Messi mi diyorlar. Ronaldo diyorum sen toptan ne anlarsın Messi kötü top. Ya bu Messi kötü topçu anlamına gelmiyor ki. Ben Ronaldo bitti.
1: Tarafın belli diyorsun.
0: Bu yani bu evet. Kadar ben Messi belki Ronaldo'dan daha iyi. Anladın mı? Ki istatistiksel olarak baktığında iyi.
1: Evet.
0: Ama ben Ronaldo abi Ronaldo'cu.
1: Yani ben Messi derim mesela.
0: Mesela ben şimdi şu anda hala bile satsal 2003 model bir arabanın peşindeyim sevgili arkadaşlar. 2003 müydü en son çıkan? Evet 2003 model bir arabanın peşindeyim. Üstüne 40 tane daha iyileri çıkmış ama ben mesela onun peşindeyim. Bu zevk renk meselesi. Yamal'da da şöyle bir olay var. Mesela Barcelona işte iyi oynayamıyor. Abi Yamal'ı 3 kişi tuttu oynayamıyor falan. Barcelona iyi oynuyor. Abi Yamal işte şöyle abi 5 kişi şey oldu falan. Sen hiç duydun mu mesela Messi'yi 5 kişi tuttu Barcelona oynayamadı dediğini?
1: Yok öyle bir şey yok.
0: Onun için çok konuşacak bir şey yok.
1: Yani kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum bu arada Yamal'ın ama...
0: Ben de canım kötü. Oğlum sen de şimdi Allah Allah.
1: Hayır
0: ben... Tam var ya yemin ederim Twitter kitlesi ya bu çocuk.
1: Tamamen şahsi düşüncem. Ama bu kupada kendini gösteremedi yani.
0: Yamal mı?
1: Tabii.
0: Ama kupayı alırsa Yamal aldı olacak işte.
1: Yamal aldı olacak.
0: Yani
1: olacak.
0: Biliyorsun kupayı.
1: Artık bir Yamal'ı biliyorum bir de Kukureya'yı biliyorum onun dışında zaten.
0: Ya da şöyle de olabilir hadi burada alsın Messi şunlarla bir dans etsin. O zaman Messi'ciyim işte bak. O zaman Messi'ciyim yani.
1: O zaman
0: bir de şimdi gör ki şimdi bunlar finale geçti. Final mesela atıyorum diyelim ki Arjantin İspanya diyelim mesela final. Bir de İspanya Arjantin'i yendi. Messi'nin bunca yıllık kariyerinin karşılığında Yamal daha iyi abi görüyor musun? Yamal şöyle abi filan diye. Hani adamın daha önce dünya kupası aldığı, 40 tane başka kupa aldığı falan konuşulmaz. Hep ya Adem gibi bizim. Bizim Adem'le Gökhan Dinç gibi. Ben bu ikisi yüzünden futbol oynamayı bıraktım. Evet. Oyun konsolunda falan futbol oynamıyorum. 20 kere oyna, 19 kere yen, bir tanesinde yenil. Sadece o senin yenildiğin o bir tane. Nasıl yendim ama? Nasıl yendim ama abi falan. Nasıl yendim? Evet, dur bakın. Fransa şu ana kadar ceza sahasına girememiş bu arada. Öyleymiş. Yarınki maçı seyredeceğiz. Yarın kim? İngiltere kim? Arjantin mi?
1: Arjantin evet.
0: Yarın İngiltere, Arjantin.
1: Yine 22'de. Güzel maç olacak. Ama asıl final maçını gerçekten merak ediyorum.
0: Final maçı belli olur. Şimdi bu yarı final değil mi? Çeyrek final mi bu?
1: Yarı final.
0: Yarı final.
1: Yarı final.
0: Tamam şimdi bunda böyle giderse İspanya gibi gözüküyor.
1: Tabii.
0: Yarın yenen işte finalist olacak. Evet. Şeyle beraber İspanya ile beraber.
1: Yani doğru İngiltere mu? sürpriz ya, yani sürpriz olmaz tabii, ikisi de çok iyi takım ama.
0: Şimdi tamam, Arjantin de iyi, Messi'si var, oyu var, buyu var da İngiltere de İngiltere'dir abi kardeşim canım, yani.
1: İngiltere'de
0: yani. Hani işi gol atmak lütfen olan bir adam var orada da.
1: Harry Kane.
0: Tabii o adamın işi gol atmak yani. Veriyorsun, atıyor, hiç düşünmüyorsun mesela, pasa veriyorsun, gol bu diye seviniyor adam daha top aldığı zaman falan, bir garip. Ama bu Dünya Kupası'nda bazı maçlarda döküldü bazıları. Yamal mesela yok değil mi? Hala bu maçta bile yok herif.
1: Yani
0: şey, hani var kadroda demedim, var da yok galiba değil mi?
1: Yok. Ya şey olarak yok. Burada yok. Az önceki ben. Bugün Yamal gibi hissediyorum.
0: Evet. Yamal. Adem de kıl oluyordu buna. Bunun yaşı büyük abi, kesinlikle şey diyor.
1: Değil mi?
0: Öyle diyor. Bunun yaşı büyük abi, 30 yaşında var ya bu filan diyor. Öyle 30 var diyor. Evet. Dur bakayım. Topuğuna basılmış iskarpin siyah çizgili kumaş pantolon, beyaz gömlek, siyah yelek giyerdim demiş efendim. Hmm. Ne giyerdim? Babaannemin evindeki antika çilekli perdeleri giyerdim. Senin evde perde var mı?
1: Perde var canım, niye olmasın?
0: Perde
1: böyle
0: mi?
1: Böyle perdesiz bir insana benziyorum.
0: Hayır öyle de, perde mi böyle jaluzi falan bir şey mi?
1: Yok, normal tül ve fon perde dediğimiz, güneşlik dediğimiz şeyden var.
0: Fon perde böyle yukarıdan aşağı mı iniyor?
1: Evet.
0: Hı?
1: Evet.
0: Böyle düğmeyle basıyorsun, iniyor mu?
1: Ha, yok öyle fon değil ya, şey şu arkamızdaki normal fon perdesi, ona da fon diyorlar.
0: Evet biliyorum, tarif etmene gerek yok.
1: Ondan var.
0: Senin gibi birçok genci bu mesleğe ben başlattım, biliyorum. Fon perdesi.
1: Başlatma
0: mesela kadar, beyaz olursa sonsuz fon oluyor galiba değil mi?
1: Öyle mi oluyor?
0: Öyle, bak gördüm, bir şey daha öğrendim. Ha,
1: bugün de...
0: Başlarım filan diye bir cümle çıktı ağzından, ne hayırdır.
1: Ha şöyle. Ama yarıda kesince oldu. Sen başlattım dedin ya, ben başlamadan önce de zaten seni dinleyerek büyüdük yani.
0: Thank you kardeşim benim. Tabii sağ ol. İşte diyorum ya, yıllarca böyle yediniz tabii beni.
1: Seni dinleyerek
0: kızdırıyorlar başladım. Kızdırıyorlar, ondan sonra bir yıkama yağlama, bütün içsin. Şimdi ben bu çocuğa ne diyeyim? Abi seni dinleyerek büyüdük biz valla. Adem de öyle kızdırıyor. Tam bir şey diyeceğim. Abi ben çocukken gizli gizli yatağın altında seni dinliyordum abi. Adem'i de yorganın da değil, yatağın altında dinliyormuş.
1: Bir de gizli gizli.
0: Evet gizli. Evet dur bakalım. Ege bölgesinde doğru geçtim. Sonra renkli bahçıvan tulumu olabilir. Bahçıvan sonuçta tulumu. Görevdeyken rahatlık önemli.
1: Buna katılıyorum. En azından farklı bir bakış açısı.
0: Cadı kıyafeti, şapka, süpürge. Cadılara da hayranım biliyor musun? Cadı fantastik var. Olarak sevdiğim iki tane karşı cins var.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Vampir kadınlara bayılıyorum. Şu an çağırsın giderim. Emsin kanımı. Hiç sorun yok yani.
1: Yok yani, ben öyle bir şeyim yok da emmesin.
0: Vampir kadınlar. Bir tane çirkin vampir söyle bana. Bir tane. Yani, söyle bana. Çirkin vampir.
1: Çirkin vampir.
0: Ha, bir tane söyle bana mesela. Yok ki, olmaz
1: yok
0: ki. Yok.
1: Yok.
0: Yok, olmaz.
1: Yani düşünüyorum.
0: Yok. Vampir kadınlar çok güzel olurlar, söyleyeyim sana.
1: Nereli oluyorlar genellikle?
0: Hı?
1: Nereli oluyorlar?
0: Vampirler mi?
1: Vampirler.
0: Transilvanya.
1: Transilvanya.
0: Transilvanya.
1: Vay.
0: Ya.
1: Acaba Türkiye'de yaşayan bir vampir var mı?
0: Türkiye'de yaşayan?
1: Evet.
0: Oğlum vampir diye bir şey yok ki Türkiye'de. Sen yurt dışında gerçekten var mı zannediyorsun?
1: Yok mu?
0: Oğlum daha beter çıktı bu çocuk. Keşke oğlum, değerli dinleyenler özür dilerim, ben böyle yani dibine vurunca sesinden anlaşılmıyor bunlar, onun için.
1: Ya varsa?
0: Ney?
1: Vampir.
0: Ya bazı şeyler var ama yani böyle vampire benzer hani şeyde, kurt adam da var o zaman.
1: Tamam, uzaylı var mı?
0: Ne var mı?
1: Uzaylı.
0: Yok.
1: Nasıl mesela?
0: Şimdi bak, yıllarca uzaylı yok dedim, bu uzaylı var diyenler böyle aşağılamaya çalışıyor. Nasıl yok lan, sen ne bilirsin bilimden filan filan. Sanki uzaylı dün Taksim Meydanı'na inmiş, ben inkar ediyorum. Oğlum benim dediğim doğru. Şu anda uzaylı var mı yok mu? Şu an var mı yok mu kardeşim?
1: Var.
0: Nerede yani, lan göster bana.
1: İşte görmedik şu an yani.
0: Görmedin ha, ne yani? Ne var hani, temas söyle bana, bir ispat söyle, görmene gerek yok hadi.
1: Temas etmiyorlar.
0: Ben mesela şu an senin kalbini de görmüyorum ama var olduğunu biliyorum.
1: Tamam ama şimdi EKG çeksem, bir film çeksem, röntgen, MR falan hepsini görürsün ama.

0: Tamam, o zaman var olsa teleskopla bakınca onları da görürsün.
1: Uzak.
0: Kalbin yakın mı?
1: Kalbim yakın.
0: Bak güzel kardeşim, canım kardeşim. Bu uzaylı var diye savunanlara gerçekten anlam veremiyorum. Bundan sonra sana da veremeyeceğim. Sen de öylesin. Sen de şu an ben kanaat getirdim, öylesin.
1: Nasıl oluyor ya?
0: Abi öylesin yani, uzaylı yok diyorum, çıkışıyorsunuz böyle. Sen de nasıl yok ya, Allah Allah. Bak orada ne var, milyarlarca gezegen var. Sence yalnız mıyız? Evet. Yalnızız kardeşim, net, bu kadar, bitti. Bu kadar ya, bitti. Yalnızız kardeşim. Yalnızım dostlarım.
1: Yalnızım.
0: Yalnızım, yalnız.
1: Tamam abi ya, tamam.
0: Yalnızız ya.
1: Ya bilmiyorum, vampirlerin de olduğunu düşünüyorum.
0: Sen kafayı yemişsin Hüseyin. Sen de inşallah bulaşıcı değildir.
1: Değildir.
0: İnşallah.
1: En son Adem de bir ışık görüyordu.
0: Adem 15 sene sonra görmeye başladı. Sen çabuk duman attın ama.
1: Evet. Tersten geliyorum ben.
0: Çabuk duman attı. Diyor ki uzaylı vardır diyor. Ama bak yine demin söylediğimi bir kere daha yineliyorum. Uzaylı vardır diyenlere uzaylı yoktur dediğin zaman hemen böyle bir savunmaya geçiyor falan. Sanki hakikaten memlekete uzaylı istilası olmuş, ben görmez. Yok ya, uzaylı ki onlar, hiç şey yok ki oğlum, uzaylımız hani nerede ya?
1: Ya belki insan kılığına giriyorlar.
0: Oğlum hani yok öyle bir şey, kandırmayın birbirinizi. Ya, macera aramayın, çok istiyorsanız Karadeniz'de falan mağara dalışı yapın.
1: Belki İstanbul'a gelmediler ve biz görmedik. Belki Yozgat'ta yaşıyorlar.
0: Ya. Sen şimdi o zaman zamanda yolculuğa falan da inanırsın sen.
1: İnanırım.
0: Bak görüyor musun şimdi? Serdar'cığım, ışık hızını geçtikten sonra zamanda bir kırılır. Ya git Allah aşkına benden uzakta anlat ya. İnanıyor musun zamanda yolculuğa?
1: İnanırım. Niye inanmayayım ki?
0: O zaman şu zamana kadar yaşadığımız bütün dünya, kuram, düzen, yani bütün dünyadaki kuramlar, bütün dünyadaki varsayımlar,
1: tamam,
0: bütün dünyadaki anlatılan şeyler hepsi yalanmış o zaman.
1: Olur mu? Yalan olur mu? Doğru, onlar da doğru.
0: Oğlum zamanda yolculuk olsa şu zamana kadar yaşadığımız hiçbir kötü olayı yaşamamış oluruz, geriye gideriz.
1: Ama bu şey...
0: Ben mesela seninle çalışmayı kabul etmem geriye gidip. Yani daha ne diyeyim?
1: Tamam, bu başka konu ama şöyle, filmdeki gibi illa bir arabayla gitmeye gerek yok.
0: Ben zaten o filme hiç aklıma gelmedi bile. Ben sana tamamen bilimsel konuşuyorum. Hollywood sinemasından örnek vermiyorum.
1: Tamam ama
0: bir şey söyleyeceğim sana. Hani az önce dedim ya, dünyadaki bütün kuramlar, bütün anlatılanlar yalan.
1: Tamam.
0: Bir tane kuramcı adı söyle bana. Kuram nedir, kuramcı? Mesela nedir?
1: Oliver Kuram.
0: Ya kimle neyi konuşuyorum arkadaş ya? Ya kimle neyi konuşuyorum ya? Vallahi kimle neyi konuşuyorum ya? Sen şimdi varlık var mıdır yok mudur dersine de katılmışsındır.
1: Yok.
0: Katılmadın mı?
1: Yok.
0: Hangi derste bu varlık yok? Vallahi Hüseyin yani... Bilemedim seni.

0: Hüseyin dünyanın düz olduğuna da inanıyordur demiş.
1: Hayır, ona hiç inanmıyorum. Dünya yuvarlaktır.
0: Bu söylediklerin içerisinde en mantıklısı dünyanın düz olması. Evet. Keşke sadece ona inansan da diğerlerine yalan desen.
1: Galileo Galileo'ya da saygım var.
0: Ama kuramcı bilmiyorum diyorsunuz.
1: Yani kuramcı olarak.
0: Ya kuramcılık şey be oğlum. Yani belirli bir dalda, mesela ne bileyim bilimde filan, olası bir olayın insanlar üzerindeki etkisi, yorumu, onu bunu falan filan. Bu işte falanlar filanlar filan.
1: Tamam, Einstein.
0: Kim?
1: Einstein.
0: Einstein kuramcı mıdır, bilim adamı mıdır?
1: Bilim adamı. Oradan başlamış ama. Yani herkes direkt kuramcı ol, bilim adamı olamaz yani.
0: Peki Hüseyin, sen öyle diyorsan.
1: Bunun bir çıraklık dönemi olması lazım.
0: Ama dünya düz.
1: Hayır.
0: Dünya boştur lo.

0: Peki ejderha diye bir yaratık var mıdır?
1: Kesinlikle vardı.
0: Önceden?
1: Tabii.
0: Ejderha.
1: Ejderha vardı.
0: Ciddi mi diyorsun?
1: Vardı ya.
0: E o kadar dinozor, mamut filan fosili buluyorlar. Ejderha fosili yok.
1: Ya ejderha şeyin.
0: Neyin?
1: Mamut'un değil de dinozorun bence farklı bir versiyonu.
0: Ejderha.
1: Tabii şimdi çita var, jaguar var, puma var.
0: Ama şimdi o başka, ejderha başka bir şey. Ağzından ateş mateş atıyor oğlum. Çift baş

0: işte ejderha falan var.
1: Atar, atar.
0: Ne? Ejderha diyorsun. Abi. Oğlum o havada uçan dinozor Prontosaurus mu? Tisotosaurus mu? Ne öyle bir şey diyorlar.
1: Bilmiyorum. Targaryen ailesi var ya.
0: Bak Hüseyin. Bundan önceki radyo programlarında çok sallamış ve bunlara inanılmış olabilir. Ama kimin karşısında salladığına dikkat et. Bazen değmeyebilir bak yani. Kime el salladığına dikkat et yani, anladın mı yani?
1: Ediyorum.
0: Diyorsun ki ejderha vardır diyorsun
1: var,
0: sen.
1: Var var var.
0: Ya sonra diyorlar ki insanlarla şey böyle. Şimdi ben bununla nasıl dalga geçmeyeyim abicim yani ya.
1: Ama hiçbir şeye inanmıyorsun.
0: Oğlum Allah akıl fikir vermiş.
1: Ama görmedik ki geçmişi ondan gelen şimdi bilim kuramcıların söylediğine
0: demin
1: göre.
0: Bilime inanıyordun.
1: İnanıyorum.
0: Tamam bilim diyor ki yoktur ejderha. Ki,
1: bilim hemen bilim de birazcık şey olarak yani.
0: Ne oldu hemen inanmamaya ya demin inanıyordum şimdi gitti ama.
1: Bilim bazen abartabilir falan.
0: Nasıl abartabiliyor mesela? Bana bilimin abarttığı bir şey söyle.
1: Ya işte diyor ki işte ne diyor bilim bazı ne diyor? Şeyleri abartıyor abıyor.
0: Tamam bir tane söyle yani. Bana oğlum.
1: Ya her şeyi yok bazı şeylere yok diyor. Neye göre yok mesela? Bir şey bulup yok diyorlar. Belki de olmayan bir şeyi bulup yok diyorlar. Var olan bir şeyi nasıl yok desinler falan diyeyim.
0: Hiç. Yorum bile yapmıyorum.
1: Evet.
0: Doğaüstü güçler var mı sence?
1: Buna katılmıyorum.
0: Mesela uçan insanlar var mı?
1: Uçan insanlar? Yok.
0: Gözükmez adam var mı mesela?
1: Gözükmez adam.
0: Var mı gözükmez adam?
1: Gözükmez adam yok. Olsa ben isterdim yani. Bu çalışmaya katılırdım.
0: Hani beş duyu organıyla alakalı mesela öyle adamlar olsa mesela gözükmez adam mesela. Duyulmaz adam mesela. Konuşuyor duyulmuyor.
1: Duyulmuyor.
0: Özellikle mesela görünmez adam, duyulmaz adam. Kokmaz adam mesela kokmuyor. Kokmuyor. Tek özelliği o kokmuyor.
1: Kokmuyor.
0: Kokmuyor. Süper gücü o. Evet. Emoji şarkısına hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Sevgili dinleyenlerim. Hazır mısınız emoji şarkısına?
1: Hazırız.
0: Değerli dinleyenler şimdi size bir şarkı çalacağım. Bu şarkının karşılığında bana bir emoji göndereceksiniz. Ama yazı istemiyorum. Size zahmet. Yazı istemiyorum. Emoji göndereceksiniz. Sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. 536-901-8902. Bir dinleyici bir şey yazmış. Aslında çok cevabı hak ediyor. Hani yanlışla alakalı falan ama ciddiye alırsam büyür bu iş. Hani birisi bir şey yazmış. Vallahi içim içim ben mikrofon kapalıyken vereceğim cevabı. İnşallah oturduğun yerde hissedersin. Ben çok böyle hani böyle şeyleri mesela insanların inançlarına, inanışlarına, dinlerine falan böyle mal edip böyle çok biliyormuş gibi konuşanlarla aslında hiç konuşmamak lazım ama yani hiç böyle konuşmamak lazım ama hani birilerinin de birilerine bir şey demesi lazım Hüseyin. Yoksa bu birileri susmayacaklar yani. Hayat boyu susmayacaklar. Neyse ben demeyeyim şarkımı çalayım ben. Ben en güzel şarkımı çalayım ben. Evet dur bakayım şuradan. Emoji şarkısı için hazırsanız 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenlerim. 536-901-8902 ve İşte emoji şarkısı V3, V2, V1.

0: Ve tahmin ettiğim gibi yıkıldı emojiler. Yıkıldı emojiler, evet. Ufaktan veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Sadece bir dakika sonra Allah bir daha yaşatmasın dediğimiz bir günün tarihi 15 Temmuz. Allah bir daha yaşatmasın. Her seferinde söylüyorum. Duam, dileğim hep aynı. Vatanımızda, milletimizde, birliğimizde, dirliğimizde kimin gözü, kimin böyle kötü düşüncesi varsa Allah bizden uzakta ıslaysın, kahretsin inşallah. Sonrasında şu zamana kadar tüm şehitlerimi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Buralara vatan dememizi sağlayan tüm şehitlerimi saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm gazilerime, şehit ailelerime, tüm gazi ailelerime selam edip önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ellerinizden öperim. Bir şey diyor musun kardeşim?
1: Ben de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gerçekten Allah bu ülkenin bayrağını gönderden düşürmesin inşallah.
0: Amin, amin, amin inşallah.
1: Amin, amin, amin.
0: Yarın yayında olamayacağız sevgili dinleyenlerim. Perşembe günü kaldığımız yerden saat 16'da Serdar Trafik'te, saat 22'de Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Ya kısacası her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Hüseyin'i de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Perşembe günü görüşürüz. Perşembeye kadar kendinize iyi bakın. Sonrası bende. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayındayız sundu.
1: Yeni saatte de
0: cümle alem burada.

0: Alem Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem Portal.

içinde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir benim.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

Ve kutularında mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

benim adım. Siz üzülmeyin, ben alışığım. Kedim bile uğramazken evime, çift kişilik ya.

çıkıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.